unutmak isterken ben ağlamayı, unutmak isterken ben ağlamayı, başlarken günlerden günü saymayı, başlarken günlerden günü saymayı.

sevdiriverdi. O gözler hayatı sevdiriverdi. O zalim hayatı sevdiriverdi.

Unut demek kolay. Gel bana sor bir de. Unutamıyorum. İşte unutamıyorum. Bir şey var şuramda beni kahreden. Şuramda tam yüreğimin ortasında çakılı duran bir şey var. Elimde değil, söküp atamıyorum. Dalıp dalıp gidiyor gözlerin derinlere. Elimde değil, seni unutamıyorum. Kimi görsem biraz sana benziyor. Seni hatırlatıyor şu bulut, şu gökyüzü, şu karanlıkları döven deniz. Elimde değil, unutamıyorum

O güzelim gözleri kime bakıyor? O canım elleri nerede? Oysa günler, o günler değil. Akşamlar, o akşamlar değil. Ve kalan şimdi sadece özlemli geceler. Unutmak kolay demiştin. Gel de bana sor. Unutamıyorum işte, unutamıyorum. Olmuyor. Bir şey var şuramda beni kahreden. Şuramda, tam yüreğimde. Olmuyor, elimde değil. Söküp atamıyorum.

Kaç kere kırıldım, kaç kere yıkıldım, yine de geri döndüm sana. Sözümden döndüm, kimimi de gördüm. Boşver, öylesi müstehak bana. Şeytanın kölesi oldum sayende, aşkından ölesi oldum sayende. Ya bu şehrin delisi oldum sayende. Öylesi müstehak bana. Artık, artık aşk, artık aşk, meşk.

Ya şimdi tabii sabahın bu saatinde erken kalkıp yol alınca, erkenden yollara koyulunca insan biraz daha böyle güne hazırlanabiliyor. Hani böyle kan dolaşımı artıyor, bir şekilde yola çıkıyor. Ya bir şekilde kalktığı zaman ev halkını görüyor. Ondan sonra evden çıktığı zaman, dairesinden yani, apartmandaki bir komşusunu görüyor. Aşağıdan birilerini görüyor. Hani yolda giderken diğer insanları görüyor falan böyle. Yani doğan güneşi görüyor falan, ondan sonra diyor ki tamam sabah olmuş yani, hayat normal akışında başlamış ve devam ediyor diyebiliyor. Ama şimdi eğer ki home office olarak çalışan bir adamsanız, ya yani evde çalışıyorsanız eğer, ya bunların hiçbirisi gerçekçi olmuyor, anlatabiliyor muyum? Yani şimdi düşünsenize, hani şimdi vatandaşın biri, yani kendimden bahsediyorum, yatağından kalkıyor. Hemen tabii ki de gayri ihtiyari ve insani bazı ihtiyaçlarını gideriyor. Yani bunların en masumu el yüz yıkama mesela. Bunu yapıyor. Tekrardan yatak odasına dönüyor. Yatağın ucuna oturup bilgisayarın karşısına geçip konuşabiliyor. Hani burada şu anda şunu düşünse yeridir. Lan oğlum ben şimdi konuşuyorum da. Lan beni dinleyen var mı? Sesimi duyan var mı? Hani düşünsenize, Ankara'dan, merkezden, Ankara'dan yapıyorsun. Ankara stüdyolarından merkeze gönderiyorsun programı. Oradan da diyorsun ki acaba dinleyen var mı? Şey, eğer ki merkez stüdyolarından yapsan yine bir nebze. Bak. Bak orada da yine böyle birilerini görürsün. Bir trafik olur, bir şey olur. Evden kalkarsın, yol alırsın falan. Enteresan, benim işim daha da. Hayır, aklımdan geçenle bazı şeyleri sizlerle paylaşmak istedim.

Hakikaten sizce de tuhaf değil mi ya? Evdesin, dört duvar arasındasın. Bir bilgisayarın karşısına geçiyorsun. Aa, böyle böyle böyle böyle böyle böyle. Allah'tan bir etkileşim var, bir SMS var. Oradan Allah'tan dostlar yazıyor. Vay be, yine bomba gibisin. Ha tamam lan diyorsun, boşa gidiyor. Ya ola ki yarın bir gün böyle mesaj kanallarımız tıkanır. Ola ki yarın bir gün dinleyicilerin tamamı lan gelin bugün Tolga'yı trollleyelim, hiçbirimiz mesaj yazmayalım falan der. O zaman kötü olur ha. Ne oluyor lan falan yaparım yani. Canlarım benim. O gün gelene kadar bugünün sabahından günaydın olsun hepiniz. Hayırlı sabahlar. Erken kalkıp yol alanlar. Erkenden yollara koyulanlar. Yoldayken günden Mersin FM'de Tolga Dünyası'yla başlıyor. Bunu tabii ki sadece yolla kısıtlamak çok uygun olmaz. Çünkü biliyorum ki şu an evlerinin mutfaklarında dinleyenler var. Evlerinin odalarında da dinleyenler olabilir. Yani ihtimal dahilinde. İş yerlerinde dinleyenler var. Ofisler, bürolar, şu an ofis büro işbaşı yapmamıştır ama yaptıkları zaman dinleyecekler diye tahmin ediyorum. Ofisler, bürolar, yazıhaneler. Günaydınlar. Hayırlı sabahlar olsun. Sabah şevleriniz hayır olsun, gününüz aydın olsun inşallah. Canlarım benim. Hayırlı sabahlar bir kere daha. Günaydınlar bir kere daha. Gününüz aydın olsun bir kere daha. Sabah şevleriniz hayır olsun bir kere daha. Harika harika ya. Arda arda bir kere daha. Günaydın. Burası Mersin FM. Burası Tolga Dünyası programı. Şu an bu sesi duyuyorsanız çok şanslısınız. En azından çok az da olsa sizi günden neşeli başlatmaya çalışacak bir adam.

Canlarım benim mi? Dinlediğiniz program interaktif bir radyo programı. Dinlediğiniz programa interaktif bir şekilde müdahil olabilirsiniz. Bundan yıllarca önce insanoğlu iletişimi biliyorsunuz ki güvercinle sağlamış. Daha eski zamanlarda ateşle, dumanla falan sağlamış. Ama günümüze gelene kadar bak öncelikle ateş duman iletişimi. Hemen sonrasında güvercin iletişimi. Tabii ki bu topraklarda tarih içerisinde ulak sistemi varmış. Hani şimdi bir zamanlar olan

Postacının şimdi postacılar var ama ulak sistemi. Hani bir yerden bir yere böyle atlı süvariler veyahut da işte ulaşım araçlarıyla haber gönderme olayları, işte güvercinlerin insan hali. Sonra postacılar girdi hayatımıza. Tabii postal şeyleri falan, sevdiklerimize postal yazmak, mektuplar yazmak. Sonra telgraflar oldu. Bak şarkısı bile var yani. Telgrafın tellerine koşularımı konar. Evet evet, bunlar kitle iletişim araçları arkadaşlar. Posta, mektup, telgraf, telgraf postadan sonra çıkmıştır bu arada. Elektronik bir şeydir. Ondan sonra adam biraz daha zaman geçti. Bir dönem bir telsiz denemesi oldu. Bir zümreye bir telsiz falan verildi. Ondan sonra telefon girdi hayatımıza ama şu an bahsettiğimiz telefon değil. Evlerdeki telefon, böyle koca kasalı telefonlar, çevirmeli şeyler var. Zırr diye çalan telefonlar. Yaş yetmeyenler bilmeyebilir. Telefonla iletişim sağlandı. O yıllarda ben radyo programcısıydım. İnsanlar ararlardı. Merhabalar. Ben de Tolga'nın programına mesaj bırakmak istiyorum deyip böyle yazdırırlardı. Yayına katılmak falan. Nerede? Aradan biraz daha zaman geçti. İşte bu telefonlar cebimize girdi. İlk önce arabalara girdi. Araç telefonu falan diye böyle. Araba telefonu var. Sonra cebimize falan girdi bu. Ama şimdi günümüzde elimizdeki telefondan maşallah tüm bunların hepsini tek bir tuşla yapacağım diye, tuş da yok şimdi telefonda. Evet evet, tuşsuz yani, bildiğin dokunmatik. Ya anlayacağınız, şu anda sizinle iletişim kurabileceğimiz tek bir ulaşım aracı telefon. Telefonun içerisindeki çeşitli uygulamalar. Bunlardan bir tanesi, içlerindeki en ilkili, en eskisi SMS. Hani cep telefonuyla beraber çıkan kısa mesaj servisinden bahsediyorum. Kısa mesaj servisiyle programa müdahil olabilirsiniz tabii ki de. Yani SMS yazarak. Bunun için numara ihtiyacınız var, numara kayıtlıysa. 0-546-977-84-32 Tolga Dünyası'nın irtibat numarasıdır. Tabii bununla konuşma iletişim de kurabiliriz. Onunla bir sıkıntı da yok yani. Müsait bir zamanda ararsanız konuşuruz. Neden olmasın? Sonuçta ben de insanım. İnsanlar da konuşa konuşa yani her türlü konuşabilirim. SMS de gönderebilirsin. Ha dersen ki Tolgancığım SMS mi kaldı ya? İnsanlar WhatsApp kullanıyor diyorsan da. Tolga Dünyası WhatsApp attı. 0-546-977-84-32. Farkındaysan SMS ile aynı numara. Bak bunu kaydet, bugün değilse bile bir gün lazım olur. 0-546-977-84-32. Tolgacığım ya, SMS'miş, WhatsApp'mış, bunlar çok eskidi kardeş. Sen bize istoş ver, istoş. Ya illa Instagram'dan takipleşelim diyorsan da, Instagram'dan Radyocu Tolga takipleşelim, mesajlaşalım. Instagram Radyocu Tolga'da buluşalım, olur mu?

Bu arada Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız. 5 yıl değil, 10 yıl değil, 15 yıl değil, 25 yıl değil, tam 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta İşletmeciliğindeki Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası. Halka hizmet, hakka hizmet şiarıyla hem güvenilir, hem lezzetli, hem doyurucu, hem kaliteli, hem de ekonomik Yağmur Catering yemekçilikte bir değil, iki değil, tam üç çeşit yemek. 500 lira değil, 400 lira değil, 300 lira değil, sadece 200 lira. Evet, doğru duydunuz. Ana yemeği pilavı, salatası, limon, biber ve ekmeğiyle beraber hepsi birden. Sadece 200 lira. Yağmur Catering yemekçilikte bol bol ye, az az öde. 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edebilir, sipariş verebilir, detaylı bilgi alabilirsiniz. Instagram Yağmur Yemekçiliği.

0: nerede telefonunu ver, aramak istiyoruz diyorsanız Yağmur Yemekçilik detaylı bilgisi ve iletişim numarası Mersin FM reklam kuşaklarında.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
0: Vay vay vay, Tolga abim hoş geldin.
2: Tolga Dünyası.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de. Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

Yani çok da böyle yapılan çalışmalar yok, yapılan şarkılar, bu şöyle olmuş, sözü ve müziği şuna ait olan falan şeylerini sevmem. Fakat bu tür programlar da severim bu arada. Yani böyle programla karşılaşınca efendim bu albüm Mustafa Sandal'a saygı gecesinde falan diye bilgiler verince acayip ilgilenmeye başlarım böyle. Merakımı celbeder yani, anlatabildim mi? Ama yine de ben sevmemekle birlikte bu tür şeyleri bak dinlerim. Yapanlar değişik bir ruh haline sahibim ben, anlamadım. Şimdi böyle yapan programcıyı sevmem. Bu cepte. İkincisi, bu tür programlara denk gelirsem dinlerim, hoşuma gider. Bu da cepte. Ben yapmam, bu da cepte, ama şimdi yapacağım, bu da cepte. Yani şey, biliyorsunuz Mustafa Sandal'a saygı. Yani 90'ların popüler sanatçılarından bir tanesi Mustafa Sandal'ın bugüne kadar söylemiş olduğu, yazmış olduğu, beslemiş olduğu şarkıları farklı sanatçılar çıkarıyorlar. Biliyorsunuz birçok var. Sefo vardı, İsyankar yapıyordu mesela. Gene yayınlamıştık. Çok hoşuma giden bir şey ya valla. Aklıma şey geldi. Ulan ben de radyo programcısıyım. Ben de 90'larda yani hani diyorum biraz böyle. Ama nasıl olacak ki? Her gün bir programcı mı, başka bir radyocu mu gelip sunacak mesela? Nasıl olacak acaba? Nasıl olur ki? Yani bir yaşayan bir radyocuya saygı nasıl yapılır? Mesela şey mi? Benim bugüne kadar yaptığım şeylerden bir resmi. Tolga bir zamanlar 99 yılında bir programında şey demişti. Bir adam gülmüş, karısı da dikken. Bunu mu yapacaklar acaba? Bilmiyorum. Aklımda deli sorular. Neyse, ben bunlara değil dinleyicilerimi düşüneyim. Canlarım benim, iyi miyiz? Radyo başında mıyız? Artık yeni yayın döneminin 4. günü arkadaşlar. Daha şey değil. Aa Tolga geldin mi ya falan, artık bitsin lan. Yani bitsin ya, 4. gün hala hoş geldin diyenler var. Hala günay şey diyenler var. Nerelerdesin ya diye. 4. gün program banttan mı canlı mı diyenler var arkadaşlar. Arkadaşlar biz sezon finaline gittiğimiz okulların kapandığı tarihte de diyoruz ki Allah kısmet ederse okullar açıldığında, yani direkt okulların açıldığı gün olmasa da en fazla 1-2 hafta içerisinde yeni yayın dönemine başlarız diyoruz. Yeni yayın dönemi başlıyor. Yeni yayın dönemi başladığında da okullar açıldığında canlı yayına başlamasak dahi Best of yayınlarımız girmeye başlıyor ve orada da zaten takip edenler bilirler, teaser yapıyoruz, tanıtım yapıyoruz. Yani diyoruz ki Tolga Dünyası diyoruz işte 21 Eylül Pazartesi'den itibaren yeni bölümlerle diye.

O doğru mudur? Yani biz bunun teaser'ını, tanıtımını Eylül'ün ortasında falan vermeye başladık. Geçtiğimiz hafta da Best Of'lar yayınlandı. Geldiğimiz noktada 21 Eylül'de Tolga Dünyası yeni yayın dönemine başladı ise, demek ki 21 Eylül'de yeni yayın döneminin birinci programını, 22 Eylül'de ikinci gününü, 23 Eylül'de üçüncü programını yapmıştık. Dolayısıyla bugün yeni yayın döneminin dördüncü gününün sabahı ise bu şu anlama geliyor. 2026 yılının sonbahar mevsiminin Eylül ayından, Eylül'ün 24.sünün sabahından Tolga Dünyası yeni yayın döneminin dördüncü günün sabahından günaydın. Ne güzel, şiir gibi değil mi? Tamam, yine hoş geldin diyebilirsiniz. Hadi çok da şey yapmayayım yani, demek istiyorsanız deyin. Hoş geldiniz deyin. Nerelerdeydin diye sorun ya. Tabii ya. Hadi çok içinizden geçti şey dediğin. Bak birader çok konuşuyorsun falan da olur ya. Ne yapalım, alıştık artık, onu da yazın. Hani çok içinizden geliyorsa şey de yazın. Selamun aleyküm Tolga kardeş, sıradaki parça bilen nabisi. Ne yapayım, yazın ya. Yazın, ne yapayım, sesli mesaj gönderin. Merhabalar Tolga'cığım, günaydın. Ben size eşime güzel bir şarkı armağan ediyorum. Onu çok özledim, bekleyeceğim. Elbet bir gün diyorum. Yazın, ne yapalım yani. Buradan abilerin abisi, canım abim, buradan selam ediyorum kendisine. Özgür günlerde ne yapalım, ne yapayım ya. Teslim oldum, tamam. Eller yukarı, tamam. Canlarım benim. Az önce WhatsApp numarasını vermiştim. Şimdi bir daha değil de Instagram'a mı verebilirim? Instagram Radyocu Tolga, takipleşelim, mesajlaşalım. Instagram Radyocu Tolga. Yoldasındır, işe gitmişsindir, evdesindir, neredeysen yaz mesajını baba.

0: anlatamıyor. Şu saat olmuş daha hala homurdanarak uyuyanlar var ama aranızdan bazıları sabahın 5'inde kalkıyor. Tolga Dünyası'nın tekrar programları her sabah 7'den önce 5-7 saatler arasında yine radyonuz Mersin FM'de ve işte bu programa denk düşenler var. Bu programa denk düşenlerden bir tanesi de 3, 5, 10, 15 yıl değil tam 35 yıllık tecrübesiyle 1991 yılından günümüze Yağmur Catering Yemekçilik İşletmecisi Cumali Usta. Siz daha yataktan kalkmakta zorlanıyorsunuz ama adam sabahın 5.50'sinde hayırlı sabahlar kardeşim yazmış göndermiş. Siz daha uyanmakta zorlanıyorsunuz, zorun yaşıyorsunuz ama adam 5.50'de binmiş olduğu ticari Doblo arabasının radyosunun fotoğrafını göndermiş. Nasıl ki sizler iş yerlerinize gidiyorsunuz, gidekmez çayın suyunu koyuyorsunuz. Bu adam da sabah erken kalkıyor gidiyor, hemen pilavın suyunu koyuyor, hemen yemeğin suyunu koyuyor. Elleri değecek lezzetli yemeklere. İşimizin başındayız diyor yani. Bak öğlenliğin lezzetli yemekler yenecek ya. İşte onun arkasında sabahın erken saatinde kalkılan bir yemek var. Hatta bir gün öncesinde ıslanan fasulye var ya. Tabii canım o bir gün öncesinden hazırlık yapılan sabahında da yapılan yemekler. Lezzetli yemekler. Evet. Bakınız yılların tecrübesi var mı? Var. Ustalık var mı? Var. Bununla birlikte güvenilir mi? Güvenilir. Peki lezzetli oluyor mu? Tabii ki de. Peki kaliteli mi? 10 numara. Peki doyurucu mu? Doymazsan diğeri bedava. Peki ekonomik mi? Olmaz mı ya? Yeter ki arayın sonra. Bak Cumali Usta sabah 5.50'de kalkmış ya. Hem gündüz öğlenliğin siparişi var hem de belki de toplu yemek siparişi vardır. Düğün vardır, nişan, cenaze yemeği vardır. Adam erkenden bunlar için yola koyuldu ya. Hem lokantasında lezzetli yemekler hem de iş yerlerinde tabildot usulü yemek servisi hem de toplu yemek organizasyonlarınızda hizmetinizde Yağmur Catering Yemekçiliği. Cumali Usta ve ekibi hayırlı işler, bol kazançlar olsun. Tırmıl Sanayi Sitesi esnafları hayırlı işler, bol kazançlar olsun. Şu anda uzaklarda yollarda olup da duraklardan içerisinde Tırmıl Sanayi Sitesi olacak olanlar, sizlere de kazasız, belasız, cezasız hayırlı yolculuklar olsun. Selamlar.
1: Ben de geldim başka.
0: Benimki bir başka.

Erkekler de yanar. Öyle bir yanar ki alev alev yanar. Yanıyorsun Fuat abi. Tabii canım, şarkıları da var ya. Yanıyorum söndürelim mi? Daha birçok var, şey var. Yanayım yanayım ateşlerde yanayım. Yanayım. Yani bunların hepsi aklınızda tabii ki cinsel çağrışım yapabilir ama ben öyle şeylerden de çok anlamam biliyorsunuz. Muhafazakar bir ailesi yapısına sahip mutaassıp bir insan. Ben yani böyle şeyler bana göre değil. Ben aile babasıyım. Öyle yanayım yanayım ateşlerde yanayım, bir öpücük dudağın öyle şey. Yani bir kere bana hiç hijyenik gelmiyor. Çok şey böyle, ben ağızdan öpücük. Çok manel geliyor bana yani. İğrenç geliyor ya. Yani. Muhafazakar kişiliğimden ötürü çok tasvip etmediğim şeyler. Ben öyle şeyler beklemiyorum. Hani böyle verilen mesajların içerisinde sanki sürekli bir cinsel mesaj vermeye çalışıyormuşum, veriyormuşum. Hani aklım parmağımın ucunda öyle şey. Bak, beni tanıyanlar bilir, ben öyle şeyler yapmadım bugüne kadar. Yapmam da yani. Ben nevi şahsına münasır Kadir Şenaz bir kişiliğim. Bir kere ben paşa torunuyum yani, benim dedemin öyle. Tabii canım, yani benim tanıdığım soyum paşa. Biraz daha geriye gitsin.

Seler Osman İmparator Padişah falan da olabilir yani benim dedem. Benim yani araştırmak lazım yani. O yüzden böyle bir şahsiyetten böyle şeyler beklemeyin, anlatabiliyor muyum? Tabii canım ya. Paşa torunuyum ben yani. Kendime göre bir mutasıplık, bir muhafazakarlık. Kendime göre böyle bir çizgi. Tabii canım ya. Mekan cennet. Baltalı Mehmet Paşa'nın torunuyum ben ya. Böyle bir baltası vardı. Bak ne bu kadar.

Anıyla, şanıyla, nabu kadar baltasıyla meşhur Baltalı Mehmet Paşa'nın torunu Baltalı. Neden olmasın? Neden olmasın? Fatih, bana böyle bir şeyler ayarlarsan, böyle bir tok sesli. Bak, sizin Celal müdürün şeyi, Celal ortağın sesi değil de Yavuz müdürün sesi. Yavuz müdür, adı da Yavuz zaten. Destur. Baltalı Mehmet Paşa, Baltalı Tolga. Fatih'cim ya, şöyle simaven bakıyorum da sende de böyle bir paşalık var ya valla. Harbiden ızgaracı Osman Paşa'yı tanıyor musun sen? Yok, şeydir, Fatih'inki olsa olsa bu neydi, Gedik Paşa falan olur. Yani su gedikleriyle uğraşanlar oluyor ya böyle. Su kemerleri mesela. Mesela kemerci Hüseyin Paşa'nın torunu olabilir. Fatih için bana bir çağrışım yaptır böyle. Osmanlı zamanında böyle su kanallarını açan, işte su kemerleriyle böyle suyla müteselli, yani su üzerine çalışmalar yapan bir paşanın torunu olabilirsin. Bak, Fatih'in dedesinin dedesi zamanında şey yapmış böyle, su kemerleriyle, su sondajlarıyla ilgili çalışmalar yapmış böyle. Yeraltı çalışmaları yapmış. Mesela işte Gedik Hüseyin Paşa'nın torunu Gedik Fatih Paşa'sı. Yani ta adam boylardan geliyor. Bunun dedesinin dedesinin dedesi böyle boylar, gezici boylar şeyi kuracakken böyle çadır falan kuruyorlar ya. Hüseyin'in dedesi bakarmış, tamam burada su var, buraya kurabilirsiniz falan. Ondan sonra çağrışım olmuş. Fatih de demiş ki, lan madem benim dedem su çıkartıyormuş yerden, ben de bu suyu arıtayım demiş. Su arıtma cihazı. Tabii ismini ne koyalım ne koyalım. Dedemin adı Ahmet Paşa. Kayı boyundan geliyoruz. O zaman ak olsun. Ak su arıtmaya bakalım. Zaten 90'larda Fatih Öz ak su arıtmayı kurdu. 2000 yılında da AK Parti kuruldu. Oradan bir çağrışım var. Oradan bir çağrışım. Fatih'ten izin istediler. Sayın Fatih Bey, bir parti kurucu ama aksu... Ha bir de ismi Fatih ya, şey iddia ediyor. Fatih Sultan Mehmet Han'ın torunu. O kadar da değil ya. O kadar da değil. Nerede? Yani benim Baltalı Mehmet Paşa'nın baltasına bu kadar. Ben bir rivayete göre Fatih Sultan Mehmet'in baltası nabu kadarmış. Yani bizim Mehmet Paşa'nınkinden daha böyle değişik. Tabii canım, baltası, kılıcı, mılıcı falan, topu, tüfeği varmış. Nabu kadar şahi topu varmış dur. Fatih Öz, Orion Paşa. Orion Paşa Fatih. Peki, Fatih Öz'e ve muhtemelen şu anda okula bırakmaya gittiği çocukları Mustafa Efe Öz'e ve Bade Öz'e, Bade Sultan Öz'e. Bak görüyor musun Sultan, ben biliyordum zaten. Biliyordum zaten. Bade Sultan Öz'e ve aksu arıtma personellerine Fatih ile aynı hisseye sahip, aynı konuşma hakkına sahip Celal Ortağı ve Celal Ortak'la Fatih'in arasını yapmaya çalışan Yavuz Müdür'e ve bu ekibin içerisinde kaynayıp giden Mecit Yalçın'a ve ismini sayamadığım tüm aksu arıtma, Orion su arıtma sistemleri emekçilerine günaydınlar, hayırlı sabahlar, sabah şevleriniz hayır olsun. Aranızdan Tolgacığım ne anlattım be falan diyenler varsa, ya benim Ankara'daki su arıtma cihazının filtreleri eskidi biliyor musunuz mu? Bir hediye mediye vardır vardır ne yani. O kadar paşa dedik, o kadar Yavuz dedik, o kadar bütün tuşlara bastık. Mecit Yalçın bile dedik ya. Derseniz ki yok, bizim işe giren yeni usta biraz daha o konularda tecrübeli. O ustanın da ismini söyleyeyim. Baltalı Ahmet Paşa'nın torunu. Çocuklarını okula bırakan fedakar babalara da günaydınlar.

0: biliyorum, radyo dinleyicilerin arasında birinci sırayı zap dinleyicileri alıyor. Yani zap yapan sürekli böyle, özellikle arabalarda böyle şey tuşu var ya, ileri tuşu, ona basıp da bir türlü aradığını bulamayan. Ama belki de aradığını böyle 5 saniye 10 saniye durdurup da böyle tesadüf eden, bu sözü tesadüf edenler varsa da onlarla tanışmak isterim.
1: Şu anda Tolga dünyasındasınız.
0: Burası benim dünyam, Tolga dünyası. Dünyama hoş geldiniz.
2: Mersin FM 104.6.
0: Benim dünya güzellerim. Deliler gibi yani.

Erken kalkıp yorulan, erkenden radyolarında gündem versiyonu Tolga dünyasıyla başlayanlar var. Ufuk sabah erken mesaj göndermiş. Tolga abi günaydın, seni duyuyoruz, merak etme abi, yoldayım. Vardiyaya giderken seni dinliyorum abi diyor. Limandan operatör Ufuk, erken kalkıp yol alanlardan. Şimdi Ufuk erken kalkmış, yol almış ya. Erkenden mesajını göndermiş ya, yoldaymış ya, limana doğru gidiyormuş ya. Limandan Ufuk vardiyaya giderken radyoda Tolga dünyasına tesadüf etmiş ya. Ama acaba diyorum şu saatte radyo başına mıdır? Bence değildir. Bence vardiyaya başlamıştır. Vardiyada da radyo dinlemiyordur diye tahmin ediyorum. O zaman sevgili Ufuk'a, Ufuk'un meslektaşlarına, iş arkadaşlarına, liman emekçilerine, limandaki operatörlere ve diğer emekçilere, Ufuk arkadaşımız nezdinde tüm dostlarımıza da günaydın. Ah, vardiyaya giden Ufuk, mesaj gönderen Ufuk, günaydın, hayırlı sabahlar. Şimdi Ufuk'un arkadaşları şey diyecek, bizim niye ismimizi söylemiyor bu la diyecek. Ufuk onlara şey dersin, oğlum ben mesaj gönderdim lan. Mesaj gönderdim diye ismimi söylüyor. Siz de mesaj gönderin, sizinkini de söylesin, Allah Allah. Selamı kır kır kalbim kopar yerinden. Abi canım, sabah erken kalkmış. Halil de böyle sabah erken mesajları gönderiyor. Ben genelde bu saatlerde okuyorum ama o muhtemelen yine yarın sabah 7'den önceki tekrar programlarda dinleyecek. Halil Adalıoğlu. Bol bereketli, kazançlı, sağlıklı, mutlu, huzurlu günler olsun diyor. Sana da bol, bereketli, kazançlı günler olsun Halil Adalıoğlu. Sana da sağlıklı, mutlu, huzurlu, hayırlı günler olsun Halil Adalıoğlu. Sabah sabah deniz kenarına gitmişsin. Sabah sabah böyle denizin dalgalarının okşadığı kumsallarda geziyorsun. Sabah sabah bu sakinliğin, dinginliğin mesajını göndermişsin. Halil'cim hayırdır, kuytu mu lazımdı, tenha mı, ne dedi?

Ufuk bana gönderse anlarım. Ufuk limanda işi gücü denizin üzerindeki operatörlük yapmak. Yani de Halil'cim, yani sen sabahın bu saati, güneşin doğuşu, deniz kenarı, sahil, kumsal, romantizm falan. Nedir, kuytu yer mi nedir? Ya ne? Bir dizi temaslarda mı bulunman icap nedir yani? Nedir, bir manitaya omuzuna elini mi attın? Nedir? Bunların cevabını yarın alacağız Halil Adaloğlu'ndan. Ya Halil Uda radyo başında. Oo, aman efendim, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Ver oğlum müziği. Vay vay vay, Ali abim hoş geldin. Kral, biz Ankara'dan Mersin'e geliyoruz. Sen yerinde yoksun. Neymiş efendim? Kıbrıs'taymış. Neymiş efendim? Kıbrıs'a gitmiş. Ne işi var diyor. Neymiş efendim? Kumarbazmış. Kumar oynuyor. Neymiş efendim? Rulet oynuyormuş. Poker oynamaya gitmiş Kıbrıs'a. Neymiş efendim? Kıbrıs'ta özellikle onu çağırıyorlarmış. Neymiş efendim? Kumara düşmüş. Kumar batağına düşmüş. Ali Ulu da Kıbrıs'tan dönmüş. Geçen hafta Mersin'deydim. Uğradım yanına, bir çayını içeriz, bir asfal ederiz diye. Valla dediler ki yok. Dedim nerede? Dediler ki Kıbrıs'ta. Dedim ne alaka? Dediler ki kumara gidiyor orada. Kumar Ali Ulu da. Günaydın Ulu da. Ben de oto yıkamacı açtım. Adam oto yıkamacılıktan para toplayıp kumara gidiyor lan. Ben de açacağım valla. Ulu da oto yıkama yapmış. Öztürk oto yıkama diye bir yazı. Bunun bir de kardeşi var, Serkan Uludağ. O da kuyumcu.

Yağmur Catering Yemekçiliği sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız. İş yerlerine tabildot usulü servis imkanıyla Yağmur Catering Yemekçilik. Düğün, nişan, cenaze organizasyonlarınızda toplu yemek organizasyonlar, toplu yemek ihtiyacınızı karşılayacak Yağmur Catering Yemekçilik. Bugün ne yiyeceğim derdine son. Yağmur Catering Yemekçiliğe gidin. Hem güvenilir, hem lezzetli, hem kaliteli, hem doyurucu, hem de ekonomik bir şekilde doyun abi. Bol bol yiyin.

0: Dalga Dünyası WhatsApp numarası 0546 977 84 32. Sen de aramıza katılabilirsin. 0546 977 84 32. Biliyorum yoldasın, direksiyon başındasın, numarayı kaydedemedin. Hadi Instagram'dan takip et bari. Instagram Radyocu Tolga, takipleşelim, mesajlaşalım. Instagram Radyocu Tolga'ya takip isteğini yolla, ben de kabul edeyim, mesaj gönder. Ben de yayında okuyayım. Ama şimdi gideyim bir çay alayım, çorba alayım, bir şey yapayım, kendime geleyim.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
0: Burada, burada, çarem nerede diyorsun ya? Çarem burada. Burada, burada.
2: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de. Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.
0: Devam ediyor sonbahar mevsimi. Sonbaharın ilk ayı Eylül ayı. Şimdi tabii yazdan çıktık. Yani adettendir, yazdan çıkınca böyle insanlar yazı özledik. Yaz bitmesin falan.

falan diye var. Hatta yazı uzatanlar var. Sarı yaz diyorlar Eylül-Ekim aylarına. Sıcak memleketler var hala. Görüyoruz biz de, takip ediyoruz. Bunun bir de şarkısını yapmışlar. Tabii canım. Yani herkes yazı öyle ya da böyle bir şekilde geçirdi. Orada, şurada, burada. Bak, bu şarkının bestelerini, sözlerini yazan adam da bayağı bildiğin böyle Ege sahillerini falan yapmış yani. Güzel.

Tabii şimdi bizim gibi çocuklu aileler için yaz çoktan bitti. Sonbaharla beraber okullar açıldı. Okullar açılınca bizim mesailer de başladı dolayısıyla. Hasret. Ama hala yani özellikle çocuksuz aileler, belki yeni evli çiftler, belki nişanlılar, belki sözlüler, belki sevgililer, belki değişik ortamlar olanlar için devam ediyor yaz. Harbiden bak. Yani bahsettiği Bodrum, Çeşme, Kaş yerlerinde falan devam ediyor yaz. Yani. Bir zamanlar ben de çocuğum yoktu. Bir zamanlar ben de karım yoktu, evli değildim. Bir zamanlar nişanlım yoktu, sözlerim yoktu ama manitam vardı. Manitacılar işiyle. Ben de Eylül'de tatil yapmış olanlardanım. Bodrum'da olanlardanım. Hani harbiden sarı yaz diye bir tabir çıktı o yıllarda. Harbiden çok da güzel öyle. Sakin öyle düşünsenize. Kalabalık yok böyle. Nüfus %20'ye kadar düşmüş. Yani tadını çıkartıyorsun abi böyle mükemmel. Ama tabii işte tarih böyle affetmiyor birçok şeyi. Tolgacığım sen misin bu kadar fıldır fıldır gezen deyip ağlarını örüyor ve sen de standart çocuklu aileler gibi okul açıldığı tarihte çocukların okulundan mütevellit hayat devam ediyor deyip yazı noktalıyorsun. Aslında yazın devam ettiği bölgeler var. Çok

Yazlı Özlüm demiş. Eşini merak etmeyin. Bugünlerde sanal medyadaki birçok oturumlarda yaz geri gelsin ya. Yaz bitmesin ya. Yazı özledik ya. Yaz ne güzeldi ya yazılacak. Hatta böyle bir iki ay yazdıktan sonra Aralık'ta artık böyle yaz tamamen bittiğinde kış mevsimine girdiğimizde bikinli fotoğraflar paylaşılacak. Ay yaz bitiyor. Bir ara gelsin hemen gelsin. Yazı özledik falan diye. Bunların hepsi olacak yani. Şimdi Mersin'imizin ve Mersin'in komşu illerinin dört bir yanından mesajlar geliyor. Ama özellikle Toroslar ilçesi yakından takip ediyor. Torosların Yusuf Kılıcı'ndan, Toroslar Yusuf Kılıç Mahallesi'nden, Dekor Oto Döşeme'den Süleyman Cin. Selamünaleyküm, günaydın diyor. Aleykümselam Süleyman Cin.

hayırlı sabahlar, hayırlı günler diyor. Sana da hayırlı sabahlar, hayırlı günler Süleymancığım. Allah'ım işini gücünü rast getirsin diyor. Allah'ım senin de işini gücünü rast getirsin Süleymancığım. Herkese selam, Tolga Dünyası'nı dinlemeye devam diyor Süleymancığım. Günaydınlar, hayırlı sabahlar olsun. Süleymancığım'e dekor oto döşemeye, Yusuf Kılıç'a, Toroslara, Mersin'in alayına günaydın. Süleymancığım. Ümit Özgen Radyo başında. Günaydın Tolga Reis, ben Ümit. Biz de yaşlandık artık reis diyor ya. Yaş alıyoruz işte, ne yapacağım baba? Anlattım ya oğlum. Yani bundan 10 sene, 12 sene, 15 sene öncesinde falan muhtemelen ben bu tarihte Bodrum'daydım ya. Tabii canım ya. Muhtemelen 10-15 sene öncesinde o tarihlerde üniversiteye giden, üniversitedeki dersleri boş olduğu için böyle 1-2 hafta kaçamak yapıp anasına babasına ailesine ben okula gidiyorum deyip de okulun ilk bir haftasını kıran manitamla muhtemelen Bodrum'da falandım yani. Allah'tan hanım şu an dinlemiyor. Dinleseydi söylemezsiniz değil mi? Yani Tolga 10-15 sene öncesinde sen daha o zamanlar yokmuşken, daha doğmamışmışken Bodrum'daymışmış demezsiniz değil mi? Derseniz deyin, çok çok boşar, ben de özgürlüğüme kavuştum. Bir daha giderim. Bir daha giderim yani. Söyleyin, beni gambazlayın, ben seneye Eylül ayında yine Bodrum'a gideyim. Hayır, yanarım yanarım, gene aynı hanımla giderim. Bu sefer şey olur, heyecan biner yani, evlilik olmayacak. Öyle olur gibi geliyor bana. Ümit işte yaş aldık oğlum, hiç sorma ya. Vallahi. Yani 10 sene öncesinde neredeydik, şimdi neredeyiz? Ümit'ciğim sen tam 10 sene önce bugün nerede olduğunu hatırlıyor musun? Ben hatırlıyorum. 10 sene önce bugün kader benim için ağlarını örüyordu. 10 sene önce bugün nasıl bir beddua aldıysam, nasıl bir şey aldım. 10 sene önce bugün Ümit'ciğim bak göz kırpıyorum tırnak içerisinde, en mutlu günüm benim. Ümit, mesajı aldın bak göz kırpıyorum bak. Bak tırnak içerisinde büyük neon harflerle en mutlu günüm 10 sene önce bugün en mutlu günüm. Ümit! Oğlum lan. Hadi Ahmet'i Mehmet'i anladım. Onlar beni uyarmalı da. Ümit'ciğim sen niye beni kenara çekip de abi iyi düşündün mü? Abi son kararın mı? Ümit. Hani oğlum sen köprüden önceki son çıkış olacaktın. Ne oldu? İnsan bir tutar, bir bayıltır, bir kaçırır. 10 yıl önce bugün. Aranızdan bir taneniz, bir tane delikanlı çıkıp da Tolga'cığım yapma, yakma kendini. Ümit Reis. Biz de yaşlandık, çocuğu okula götürmelere başladık diyor. Bize taktik ver de senin gibi nasıl genç kalacağız reis diyor. Oğlum taktik maktik yok lan, bam bam bam. Allah'ın ne verdiyse. Taktik maktik yok oğlum, bam bam bam. İlla tatil istiyorsan şey tatil diyorum, taktik istiyorsan şey diyebilirim. Bak gel yanaş kulağına söyleyeyim, kimse aramızda kalsın. Kim söyleyeyim. Çalışan demir pas tutmaz. Öyle miydi? Işıldar, parlayan demir ışın neydi? Yani bam bam bam, anladın mı Ümit? Genç kalmanın sırrını istiyorsun ya oğlum. Taktik maktik yok. Bam bam bam yani. Parlayan demir ışıldar, çalışan demir pas ney pas. Anladın değil mi mevzuyu? Mevzu diyorum oğlum, mevzu diyorum. Tabii canım ya. Bazen uzmanlar açıklama yapıyor. Mevzu ayda 2 kere, ayda 5 kere falan ulan. He Ümit, he hayatımın karardığı gün. Tam 10 yıl önce bugün. Yine böyle bir sonbahar mevsimiydi. Sonbaharın Eylül'üydü. Eylül'ün 24'üydü. Yani 2026 yerine 2016 yazıyordu takvim yaprakları. O günün sabahında uyandım. Bekledim o kadar, Ümit gelir abi yapma abi etme der. Bekledim o kadar, Ümit beni alır kaçırır abi senin hayatını kurtardım der diye. Nerede? Aranızdan bir taneniz gelip önümü kesmediniz abi yapma demedim. Ümit Özgen. Yaşlandığını söylüyor, çocukları okula bırak. Daha dur oğlum, daha sen nettin. Ümitciğim yanlış anlama da bu daha işin lolosu. Daha bunun lilesi var.

Ümit. Bu arada Tolga Dünyası'nın ne kadar eskiye dayanan bir program olduğunu merak ediyorsanız, Ümit beni dinlediğinde o zamanlar daha bekardı, besbekardı, eline kız eli değmemişti. Şimdi çocuğu oğlan var.

Şimdi aranızda bekar arkadaşlar olup benim bu isyanıma diye kahkaha atanlar varsa, ben bekar arkadaşlara genelde şey diyorum. Biz de gezerdik siz gibi, siz de düşeceksiniz biz gibi diyorum. Sonunu görmek lazım.

Belki kahvaltı yaptınız, belki kahvaltı sofrasındasınız, belki de iş yerinde kahvaltı yapacaksınız ama bunun bir de öğlen yemeği var. Dolayısıyla öğlen oluyor, insanlara çıkıyor ve bizim geleneğimizde, bizim toplum geleneğinde öğlen yemeği kültürü diye bir şey var. İşte bugün ne yesek, bugün ne yiyeceğiz falan diye derdiniz olabilir ama Yağmur catering yemekçilikle tanışmış olan, Yağmur catering yemekçilikle bağlantı kuran, anlaşma yapan, yemekleri Yağmur catering yemekçilik tarafından tedarik edilen insanlar bunu düşünmüyor. Nasıl olsa diyor, bugün yine güzel yemekler vardır. Hatta onlara aylık liste bir şekilde ulaşıyor. Bugün ne yiyeceklerini biliyorlar ama mesela siz de bugün Yağmur catering yemekçiliğe uğrarsanız ya da Yağmur catering yemekçiliği arayıp sipariş verirseniz ya da sizin işletmenizin yemeklerini Yağmur catering yemekçilik getiriyorsa, bugün menüde neler var biliyor musunuz? Yağmur catering yemekçiliğe danışmamış olanlar için de bir canı çeksin insanların. Ara ara ara oğlum, Yağmur yemekçiliği ara, getirsin diyeceğiniz yemekler ne var efendim? Hayallerim gibi. Yağmur catering yemekçilikte bugün patlıcan karnıyarık var yahu. Balcan karnıyarık. Yağmur catering yemekçilikte Akçaabat köfte var. Akçaabat köfte. Yağmur catering yemekçilikte bugün köri soslu tavuk var ki çok severim. Köri soslu tavuk. Yağmur catering yemekçilikte bugün kıymalı sebze güveç var ya. Bunu da severim. Kıymalı sebze güveç. Yağmur catering yemekçilikte bugün içli köfte var yahu, içli köfte. Sadece sevmem, içli köfte için can alır can veririm abi. İçli köfte için adam vururum. İçli köfte için organlarımdan birini bağışlarım ya. İçli köfte için sol kolumu feda ederim. İçli köfte için çocuğumu, yok o kadar değil abi. İçli köfte için çatıya çıkarım. İntihar teşebbüsünde bulunurum. İçli köfte bugün Yağmur catering yemekçilikler. Fırın tavuk mut var ve kuru fasulye var. Hemen menü hazırlayalım mı? Menü. Bak bak, menüye bak şimdi, menüye bak. Yağmur catering yemekçilikte içli köfte, yanında bulgur pilavı, yanında yoğurt, limon, biber ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden sadece 200 lira.

0: Yağmur Catering Yemekçilik'te kıymalı sebze güveç, yanında mercimek çorba, yanında salata, limon, biber ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden sadece 200 lira. Yağmur Catering Yemekçilik'te patlıcan karnıyarık, yanında pirinç pilavı, yanında cacık, limon, biber ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden sadece 200 lira. Hemen Yağmur Catering Yemekçiliğe uğrayın.
1: Yağmur Yemekçilik sulu yemek ve kahvaltı salonu, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri, tecrübeli personelleriyle Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl PTT yanında hizmetinizde.
0: Hemen Yağmur Catering Yemekçiliği arayın.
1: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 0542 144 46 02.
0: Hemen tanışın, kaynaşın, irtibat kurun, bağlantı yapın. Bundan sonra iş yerlerinizin yemekleri tabildot usulü Yağmur Yemekçilik'ten gelsin. Yıldız yok tatlı. Rahatınıza bakın, keyfinize bakın. Hem güvenilir, hem kaliteli, hem lezzetli, hem doyurucu, hem de ekonomik. Yağmur Catering Yemekçiliği.

0: Radyocu Tolga'yı takip edebilir, direkt mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Program devam edecek ama mola vereceğiz, çayımızı yenileyeceğiz. Instagram Radyocu Tolga, takipleşelim, mesajlaşalım. Hadi o zaman, çayı bitenler çaylarını tazelesin, ihtiyacı gelenler ihtiyacını gidersin. Birkaç dakika mola verelim, sonra gelip kaldığımız yerden devam edelim.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
0: Dinleyici
2: Tolga Dünyası.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de. Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

0: canlarım benim. Aranızda yeni uyananlar, aramıza yeni katılanlar olmuş olabilir. Aramızda frekansı yeni keşfetmiş olanlar olabilir. Aramızda ne dinlediğini, neden dinlediğini bilmeyenler olabilir. Öncelikle bu radyonun adı Mersin FM, frekansımız 104.6.
1: Mersin FM 104.6.
0: Bu Güzide Radyo'nun Güzide programlarından bir tanesini dinliyorsunuz.
2: Şu anda Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Bu Güzide Radyo'nun Güzide programının Güzide bir de sponsoru var.
3: Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Yağmur Catering Yemekçilik deyip geçmeyin ha. Gelirimizi oradan sağlıyoruz yani. Yağmur Catering Yemekçilik demeyin ha. Patronumuz paramızı onlar ödüyor yani. Ekmeğimiz, ekmeğimiz. Yani hemen bunu kısa bir cümleyle toparlayacak olursak. Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'nda Mersin FM Radyosu'ndasınız. Bendeniz Tolga. Ya. Yeni uyananlar, mevzuya uyanamayanlar, yataklarından kalkıp ayakta uyuyanlar, gece çok geç uyuyanlar, sabaha kadar uyumayıp da beşik sallayanlar. Bula bula bula bula bula. Hepinize günaydın, alayınıza günaydın. Mesajlarım var, okumam gereken, okuyacağım birazdan. Mesajlarda bakalım kimler neler yazmış, kimlerden bahsetmiş, bizler kimlerden bahsedeceğiz. Hepsini yapacağız, hepsini yapacağız. Daha var ya, programın bitmesine 23 dakika var. 23 dakika içerisinde kaliteli bir 23 dakika olması elimden geleni yapacağım. Hadi bakalım.

0: Mehmet Kaya radyo başındaymış. O da bugün revizeli gecikmeli olsa da radyo başında yerini almış ki ben Mehmet Kaya'nın erken kalktığını, yol aldığını, erkenden yola koyulduğunu biliyorum. Erkenden Mezitli Bozon'daki TOKİ konutlarından çıkıp çocuğunu, kızını okula bıraktığını biliyorum. Oradan çarşıya indiğini, kiminin orada kahvaltı yaptığını, ondan sonra işine gittiğini biliyorum. Yani şu saatlerde muhtemelen öğrencilere direksiyon eğitimi verdiğini, öğrencilerin yeterli bir sürücü olması için sürücü kursunda eğitmenlik yaptığını biliyorum. Mehmet Kaya'nın bir emektar, bir emekçi olduğunu biliyorum. Tabii canım, sürücü kurslarının aranan kaliteli direksiyon eğitmeni olduğunu biliyorum ya. Mehmet Kaya, günaydın Tolga Dünyası diyor. Günaydın Mehmet Kaya. Okul yolunda her zamanki gibi seni dinliyoruz diyor. Yani bu saatlerde öyle mi acaba? 8.24'te ders başı olmuyor mu normalde? Hani bilmiyorum ama geçen sene öyleydi galiba. Erken gidiliyordu galiba. Şey mi, okul mu değişti, saat mi değişti? Bir değişiklik mi oldu, revizyon mu oldu? Yeni sezonda da muhteşem bir enerjiyle devam, harikasın diyor Mehmet Kaya. Şimdi birçok dinleyici biliyor, birçok dinleyicinin sağlığı hakkında, işi hakkında, ailesi hakkında bilgim yok ama Mehmet Kaya ile ilgili var. Çünkü aileyiz biz, bir aileyiz. Yani olayı şey diye algılamayın, biz koskoca bir Tolga Dünyası ailesiyiz, Tolga Dünyası. Hayır, ciddi ciddi aileyiz yani. Görüştüğümüz bir insan kendisi. En son geçen hafta yok bu hafta içiydi. Salı mıydı? Pazartesiydi ya. Evet. Pazartesi günü Mersin'deydim ben, biliyorsunuz değil mi? Geçen hafta, geçen ay biliyorsunuz yaz boyunca Mersin şeydeydim. Mersin ile Çeşmeli ilçesi. Bunu sevmeyen Tolga ne o ya böyle Mersin ile Çeşmeli. Yine söyleyeceğim. Mersin ile Erdemli ilçesi Çeşmeli mahallesi. Sterelle meşhur. Oradaydım geçen ay. Geçen hafta Ankara'ya geldim. Birkaç gün kaldım, sonra tekrardan geçen hafta sonu Mersin'e geldim. Pazartesi günü Mersin'deydim. Mehmet'le görüştük. Hastaydı, ayakta duramıyordu. Ya emin olun var ya, kolunu kaldıracak hali yoktu. Allah'tan bana bulaştırmadı. Ondan sonra pazartesi salı günü programı Mersin'den yaptım. Döndüm. Şimdi Ankara'dayım. Ankara'dan home office'ten yapıyorum. Nasıl oldun? Toparladın mı Mehmet? Ne yaptın? Ne hallettin? C vitamini aldın mı? Portakaldır, mandalinadır, limondur falan hallettin mi? Mehmet Kaya, aman hasta olup yataklara düşme. Sürücü kursu öğrencilerinin senin eğitimlerine ihtiyacı var. Sen olmasan kim onlara güvenli sürüş eğitimi verecek ya? Mehmet Kaya sürücü kursları. Günaydınlar, hayırlı sabahlar olsun. Hayırlı işler, bol kazançlar. Caner kardeşim radyo başında.
1: Şimdi yalnızsın oğlum artık.
0: Ya Caner'cim, sana da selam, sana da günaydın da.
1: Ve kendi yansın.
0: Ya kardeşim benim, geçen sezonda o kadar yazıştık, o kadar program müdahil oldum. Zevürüm abi dedin. Kız istedik dedin, kızı aldık dedin. Nişanlandım dedin, düğün yapacağım dedin. Bir sürü şey söyledin. Oğlum az önce de söylediğim gibi, geçen sene sezon finalimi yaptım. Sezon finalinden sonra Mersin'e geldim. Mersin'de 3 ay kaldım. Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında, hatta Eylül'ün de ortasına kadar. Ulan bir gün bir kere bir arayıp da abi nasılsın görüşelim mi? Abi gel sana bir tantuni ısmarlayayım. Abi gel birlikte bir yaylaya çıkalım. Gel abi sana bir şişe açtırayım. Gel abi dansöz oynatalım falan. Caner nerede? Hani biz abi kardeştik? Hani ben senin abindim? Hani sen benim kardeşimdin? Caner! Ama ikimizin ortak tanıdığı olan Ferdi abinle, Ferdi Payda abinle baya bir görüştük ya. Baya yakından görüştük. Muhabbetimizi ettik, sohbetimizi ettik. Arayı kapattık. Tabii canım ya. Geldiğim gün de görüştük Mersin'e. Döndüğüm gün de, Ankara'ya dönerken de görüştük. Caner, ara Ferdi abiye söyle. Hani şu Fabrikalar Caddesi'nde

Mahallesi'ndeki bin bir çeşit var ya hırdavan. Hani orada Ferda Faydın var ya ha. Yani ikimizin de ortak tanıdığı. Ara ya, böyle böyle olmuş de, anlat. Beni niye aramadınız abi de? Oğlum o kadar okey dördüncü artık aklımıza gelmedin ha. O kadar pavyona gittik, dansın artık hiç düşünemedik seni şahane. Caner! Ne oldu senin o iş? En son nişan almıştın, en son bir şey, yüzük bir şey olmuştu. Var mı düğün müğün, var mı bir sadıç madıç lazım mı? Ne de olsa kivrem benim. Bir rivayete göre kivre hayattaysa sadıçı da kivre yapar. Hazırım ben burada.

yansım oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde ve kendi yansımını bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Kocunma o zaman, olur mu? Ya

0: நின்னாய் நாய் நாய் நன்னி நின்னாய் நாய் நாய் நன்னி நின்னோ லீலா லீலா. Ne diyorum ben ya, ne diyorum yani? O anda elimde başka bir iş var diye ne diyorum ben ya? Yani o anda başka bir şeylerle uğraşıyorum diye. Nedir abi, nedir ya? Nedir yani, niye böyle yapıyorum ki ben yani? Halbuki şuradan bir mesaj alacaktım, bir mesaj okuyacaktım yani. Alt üstü şuraya tıklayacağım, şu mesajı okuyacağım ya. Mustafa var aramızda. Mustafa, birçok Mustafa var. Bunların çoğunu biliyoruz. Mustafa kardeşim var. Mustafa Emre Özegel, Toroslar Belediyesi'nde mühendis kendisi. Mustafa var, az şoför Mustafa. Şu anda Mersin Kıbrıs arası şey yapıyor. Tır götürüyor, şeyle gidiyor. Neydi onun adı? Feribotla gidiyor. Mustafa'mız çok ya. Bayağı bir tanıdığımız var ama bu başka bir Mustafa. Bu da şoför ama has değil. Bu Mustafa geçen sene, geçen sezon hayatımıza dahil oldu. Bu Mustafa geçtiğimiz sezon bir şekilde yolumuz kesişti. Bu Mustafa bir şekilde programımızı dinlemeye başladı. Bu Mustafa bir şekilde bizimle bir irtibat kurdu, bir yayına katıldı falan. Sonrasında bir baktık ki Mustafa normal bir dinleyici değil. Mustafa bildiğin şey stand-upçı, komedi, komik. Yani Mustafa aslına bakar şoför ama normalde showman olarak doğmuş. Hani bir radyocu kapasitesi, yeteneği var. Yani Mustafa deyip geçmeyin. Tabii canım. Yani sadece Türk ve dünya radyolarının değil, Türk ve dünya televizyonlarının, sahne hayatının, show dünyasının aranan ismi Mustafa. Tabii canım, harcanıyor ya. Allah var ya, ben gelsem yemin ediyorum beni 8 milyar dinler. Değişik şeyleri var böyle. Argümanları var böyle. İnteraktif olmaya çalışıyor. Yani değişik. Seviyoruz ama ya. Sonuçta böyle o da bir insan. O da Allah'ın kulu. Yazık yani. Yazık yani. Şey yapmak lazım. O da sonuçta Allah'ın bir canlı şeyi yani. Olabilir bazı eksikleri, bazı şeyleri. Olabilir yani. Mustafa diyor ki günaydın, hayırlı sabahlar diyor. Sana da günaydın Mustafa. Sana da hayırlı sabahlar Mustafa. Hayırlı yayınlar diyor. Teşekkür ediyoruz Mustafa. Günaydın. Bahçe Mahallesi'ndeki kardeşlerim, Bahçe Mahallesi'ne selam göndermiş. Günaydın Mersin'i yayınlar derim diyor. Ben diyor şoför Mustafa, şoför. Tolga, en saf dinleyicim benim, iyi ki varsın diyor. Sevgili Mustafa, az önce tatil dedik, sarı yaz dedik, Bodrum dedik, Kaş dedik, Çeşme dedik, falan dedik, filan dedik. O da diyor ki ben de Tayland'da tatile gidiyorum Tolga abi demiş Mustafa. Senden önce nereye bin, kendimden kaçardım. Yani işte Mustafa'nın böyle bir durumu var yani. Uzaktayım. Yani Tayland'ı haritada göster de sen gösteremezsin. Bir kadarsın, yani Mersin'in sınırları içerisinden Tarsus'a gidemezsin. Ama işte sağdan soldan, dost meclisinden, arkadaş ortamlarından duyduğu kadarıyla işte Tayland'dı falandı filandı, bir şekilde kendini tatmin etmeye çalışan sevgili Mustafa. Ne diyelim ya, o da bir Allah'ın kulu ya. İyi, şöyle yapacağız o zaman. Biliyorsunuz ki programımızı
1: Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Bakınız, şimdi az önce menüyü saydım. Bugünkü menüyü bir daha saymayacağım. Ama genel bir bilgi vermek gerekirse
1: kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Ne lazım size? Güvenilir olması lazım değil mi? Hijyenik olması lazım. Yağmur Catering Yemekçilik. Ne olması lazım? Kaliteli, lezzetli olması lazım. Doyurucu olması lazım. Ekonomik olması lazım. Tüm bunların hepsi Yağmur Catering Yemekçilik'te.
1: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamamak ve pişman olmamak için arayın. Gelip görüşelim. Yemek işinizi biz çözelim.
0: Tabii şimdi çalışanlarınızın yemeklerini iyi vermeniz lazım. Çalışanlarınızla problem yaşamamak için Yağmur Catering Yemekçiliği arayın. Gelin, gelsinler, sizinle görüşsünler. Çalışanlarınızın yemeklerini onlar versin. En nihayetinde
1: çalışanlarınız size emek veriyorsa siz de onlara kaliteli yemek verin.
0: Tabii yani, emek veriyorlar, siz de kaliteli yemek verin. Bunun için bir adres soruyorsanız, nasıl yaparız bu işi diyorsanız
1: İş yerlerine tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering Yemekçilik.
0: İş yerlerine tabildot usulü servis var, aynı zamanda toplu yemek organizasyonlarında da hizmetinizde. Düğün olur, nişan olur, cenaze olur, toplu yemek ihtiyacınız olur, bu işlerinizde de çözüm ortağınız.
1: Düğün, Nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Şimdi ben Yağmur Catering Yemekçiliğin adresini, telefonunu vereceğim ama daha kestirmesi Instagram Yağmur Yemekçilik.
1: Yağmur Yemekçilik.

0: Bu yemek ve kahvaltı salonu yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri, tecrübeli personelleriyle Cumali Usta işletmeciliğinde tırmıl PTT yanında hizmetinizde.
1: Tabii canım, 1991'den bu yana tam 35 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde.
0: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 0542 144 46 02.
1: Evet, Yağmur Catering Yemekçilik sizlere durumu anlattı. Bundan sonra siz de Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edin. Gerekeni yapın, hakkını verin.

Yeni dinlemeye başlayan, yeni keşfeden, öyle tesadüf eden, zap yaptım, duydum ama beğendim, dinliyorum. Acaba kim bu adam diyen varsa, ömrünün yarısından fazlasını mesleğine adamış olan bir kardeşiniz, bir abinizim. Yani hakikaten ömrümün yarısından fazlası. 5, 10, 15, 20, 25 değil 30 yıla, yaklaşık 30 yıla dayanan bir süredir bir şekilde sizlere performans sergiliyorum. Ekmeğimi bu işten çıkartıyorum. Rabbim ömür verdikçe, ses tellerim kesilmediği sürece inşallah söyleyecek bir şeyim olursa sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Tabii aynı zamanda sizlerin de söyleyecek şeylerini dinleyicilerle buluşturuyorum. Yani nacizane bu işte bir şekilde hakkını verdiğimi düşünüyorum. Yani sonuçta böyle ben de bu işin uzmanıyım. Nasıl ki 30 yıllık bir tantuni ustası çok lezzetli bir tantuni yapar. Nasıl ki 30 yıllık bir aşçı çok lezzetli yemekler yapar. Nasıl ki 30 yıllık bir berber harikalar yaratır. Ben de 30 yıllık bir radyo programcısı kardeşiniz, abinizim yani.

Günün 24 saati Instagram'dan radyocu Tolga takip edebilir. Direkt mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. İnsanlık için küçük ama ikimiz için büyük bir adım atın. Instagram'dan radyocu Tolga'yı takip alın. Takibe takip, beğeniye beğeni, yoruma yorum, mesaja cevap. Instagram radyocu Tolga. Biliyorum bu radyoyu takip eden tiryakiler var. Program

0: 허리 컸으냐.
1: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamak istemiyorsanız sizlere kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'nı dinlediniz.
2: Burada, burada, çarem nerede diyorsun ya? Çarem burada. Burada, burada.
3: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
4: Reklam tanıtır.

0: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
5: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
6: ABM Yapı Market açıldı.
5: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
6: ABM Yapı Market'te.
5: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
6: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
5: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
7: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
8: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
9: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
7: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
10: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
11: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
10: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
7: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz.

0: Bacınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
2: SML Restorant ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533 974 45 90.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45-90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
6: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

serpme ve açık büfe kahvaltı ve sulu yemek çeşitleriyle Tırmıl Sanayi sitesinde hizmetinizde olan Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası başlıyor.

0: Şu anda Tolga dünyasındasınız. Evet.
1: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız.
2: Mersin efendim. 104.6

Ya bence bir radyo programcısı programı açmadan önce böyle şeyler yapmaz. Önce programı açması gerekiyor. Yani sabah programı yapıyorsanız şöyle yapabilirsiniz. Efendim günaydın, günaydın, günaydın, günaydınlar olsun. Gününüz aydın, sabah şerifleriniz hayır olsun. Yani şey de olabilir aslında. Vesselamın aleyküm. Şey de yapabilirsiniz mesela. Hello. Welcome to Tunici. I am a radio showman. I am a şakır şakır English crazy party bir bari. Günaydın. Günaydınlar. Gününüz aydın olsun. Sabah şeyleriniz hayır olsun. Erken kalkanlar, yol alanlar, erkenden yollara koyulanlar. Güne Mersin FM radyosunda Tolga Dünyası ile başlayanlar ve bunun yanı sıra aynı zamanda canlarım benim. Sabah erken kalkıp çocuklarını okula hazırlayan ev hanımları, anneler. Çocuklarını servise, okula yolcu eden, sonra da eşleri için kahvaltıyı yeniden hazırlayan, eşlerini de uyandırıp kahvaltılarını yaptırıp işe gönderecek olan ev hanımları. Erkenden kalkan esnaflar, erkenden kepenk açmak zorunda kalan, erkenden fırını yakmak zorunda kalan fırıncılar, erkenden kalkan, undan hamur, hamurdan ekmek yapan ve bunu bizler için hazırlayan fırıncılar. Günaydınlar. Sadece undan hamur, hamurdan ekmek değil. Undan hamur, hamurdan simit, undan hamur, hamurdan poğaça, undan hamur, hamurdan kahvaltılık ürünleri, börekler, çörekler yapan esnaflarımıza da günaydınlar, hayırlı sabahlar. Erken kalkıp yol alan, yollara koyulan şoförler. Yani kendi hususi araçlarını kullanan şoförlerin yanı sıra ticari araç kullananlar, taksiciler, dolmuşçular, minibüsçüler, otobüsçüler, kamyon şoförleri, tır şoförleri, tur şoförleri, forklift şoförleri, kepçe şoför operatörleri, vinç operatörleri. Ya operatör diyorlar ya kendilerine. İş makineleri operatörleri. Erkenden kalkıp yollara koyulanlar. Erkenden kalkıp yollara koyulan şoför mahallinde oturanların yolcuları, servisçiler. Günaydınlar, hayırlı sabahlar. Erkenden iş yerlerine varan esnaflar, dükkanlarını besmereyle açanlar. Dükkana girer girmez çayın suyunu koyanlar. Kahvaltısını dükkanda yapacak olan esnaflar. Günaydın, hayırlı sabahlar olsun. Otomotiv sektöründe faaliyet gösterenler, otomotiv yedek parçacıları, tamir bakımcıları, ustaları, kafaları, çırakları, oto aksesuar ürünleri esnafları, oto cam ürünü esnafları, otobayet ürünü esnafları, böyle bu arabalar, otobüslere, minibüs

saçlara modifiye yapanlar, reklamcılık yapanlar mesela orada. Şey yapanlar, minibüslere, servislere falan yapıyorlar ya böyle. O arkadaşlar. Ya otomotivle ilgili ellerinden ne geliyorsa her türlü şeyi yapan. Mesela benzin istasyonu çalışanlara. Tabii canım, her ne kadar kendilerine biz pompacıyız dese de benzin istasyonu görevlileri. Yani onlardan mesela gece nöbetinden kalanlar var. Birazdan nöbete devrilecek olanlar var. Şimdi nöbete doğru gidenler de var. Efendim sizlere de günaydın. Kolay gelsin. Hayırlı sabahlar. Erken kalkan, yol alan emekçiler, çalışanlar, mesaiye doğru yola koyulanlar, şu an servislerde olanlar. Ya sonrasında şey diyorsunuz, Tolga geçen gün bütün esnaflarını sordun, bizi saymadın ha. Peki o zaman tamam, kaynakçılar, evet evet. Sanayi sitesi esnafların içerisindeki kaynak makinesinde kaynak yapan, torna makinesinde torna yapan, yine ekmeğini taştan çıkaran, yine emek veren tüm dostlar. Günaydınlar, hayırlı sabahlar. Berberler, kuaförler. Günaydınlar, hayırlı sabahlar. Ya işte ben tüm esnaflar diyeyim, hepiniz üzerinize alın. Ya da mesaj gönderin, biz de varız, bizi de unutma deyin. Söyleyeyim abi ya. Tüm esnaflara, emekçilere, ustalara, kalfalara, çıraklara, stajyerlere, patronlara, işverenlere, müdürlere, amirlere, şeflere,

Ya esnaflar dedi ki erken kalkan yol alanlar dedi ki, fırıncı ustalara dedi ki, undan hamur, hamurdan ekmek yapanlar dedik. Tabii şeyi de unutmamak lazım ya. Lokantacılar, aşçılar, şefler, garsonlar. Tabii canım ya. Evet. Kıdemli aşçılar. Artık yemek yapmayı bir sanat belleyen ve bu sanatı icra eden ustalar. Bunların arasında Cumali Usta. Cumali Usta'mıza da günaydınlar ve ekibine. Adam mesleğe gönlünü vermiş. Hani ben diyorum ya, ömrümün yarısından fazlası bu meslekle geçti diye. Aynı şey Cumali Usta için de geçerli. 5 yıl değil, 10 yıl değil, 15 yıl değil, 20 yıl değil. Tam 31 yıldır. Yani 1995'ten bugüne 31 yıl boyunca mesleğini icra eden, mesleğinde 31. yılını kutlayan Cumali Kırmaz Usta. Mesleğindeki tecrübelerle bundan yaklaşık 15-20 sene öncesinde, madem ben meslekte iyiyim, seviliyorum, elim lezzetli, o zaman ben bir işletme açayım diyerek Yağmur Catering yemekçiliği bizlere kazandıran Cumali Kırmaz Usta. Madem bir dükkan açacak imkanı Rabbim bana verdi, o zaman ben de halka hizmet, hakka hizmet şiarıyla ben yemediğimi kimseye yedirmeyeceğimi, aşırı karlar gütmeyeceğimi, yanımda çalışan personelin hakkını vereceğime, kıymetini bileceğime, yanımda çalışan elemanın maaşını hakkından fazlasını vereceğime, ama yemeklerden çok astronomik, çok yüksek rakamlarla kar etmeyeceğime, tamamen halka hizmet ve personele istihdam sağlayacağıma her türlü an içerim diyen Cumali Usta.

0: ömrüm duyunca.
1: Cumal Usta.
0: Aşkım asıl.
1: Cumal Usta.
0: İsa'da boyumu.
1: Yağmur Catering Yemekçilik'ten Cumali Usta ve ekibine de günaydınlar olsun. Hayırlı sabahlar olsun. Sabah şevkler hayır olsun inşallah. Tabii canım ya. Madem bir meslekte iyisiniz, o zaman bir işletme açmak en doğal hakkınız yani.
2: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering Yemekçilik.
1: Duyduğunuz gibi kaliteli, lezzetli, doyurucu, güvenilir ve ekonomik yemeğin adresi Yağmur Catering Yemekçilik.
2: İş yerlerine tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering Yemekçilik.
1: Hadi iyisiniz ha, iş yerlerinde de servisi var, tabildot usulü servisi var. Evet evet, arıyorsunuz, bağlantı kuruyorsunuz. İşletmenizin yemeklerini Yağmur Catering Yemekçilik getiriyor. 10 kişilik olur, 20 kişilik olur, 50 kişilik olur, 100 kişilik olur. Hiç fark etmez. Evet evet, işletmelerinizin tabildot usulü yemekleri Yağmur Catering Yemekçilik'ten Cumali Usta'nın lezzetli ellerinden geliyor.
2: Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde Yağmur Catering Yemekçilik.
1: Bugün değil ama bir gün ihtiyacınız olursa, düğününüz olur, nişanınız olur, toplu yemek vermek istersiniz. Cenaze olur, cenaze yemekleri var biliyorsunuz. İşte bu konuda, bu mevzuda da Yağmur Catering Yemekçilik bir telefon yakınınızda. Yağmur Catering Yemekçilik. Ben senin boşluğunum. Yağmur Catering Yemekçilik. Olmayan Dırmıl Sanayi sitesinde Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edebilir. Direkt mesajlarınızı gönderip siparişlerinizi verip bağlantı kurabilirsiniz. Yağmur Catering Yemekçiliği. Cumali Usta ve ekibi, gününüz aydın, sabah şefleriniz hayır olsun. Hayırlı sabahlar olsun tüm esnaflar, tüm aşçılar, tüm garsonlar, tüm komiler. Senin yerine yokluğum.

0: kalkıp yol alan, bu programa tesadüf eden, bu sesi duyanlar siz de programa müdahil olun. Tolga Dünyası WhatsApp numarası 0546 977 84 32. Kaydedin numarayı, bugün değilse bile bir gün lazım olur. Tolga Dünyası WhatsApp numarası 0546 977 84 32. Yoldasınız, bir eliniz direksiyonda, bir eliniz viteste. Telefonu çıkartıp da kaydedemediniz. Aklınızda kalmadı numara, merak etmeyin. Instagram var, daha kolay irtibat kurulabilir. Instagram Radyocu Tolga. Takipleşebilir, mesajlaşabiliriz. Instagram Radyocu Tolga. Takip ederek mesajını gönder. Ama şimdi molamızı verelim. Ama şimdi ihtiyacımızı gidelim. Ama şimdi çayımızı alıp gelelim, sonra kaldığımız yerden devam edelim.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
2: Tolga Dünyası.
0: Sadece

0: Hazırlayan ve sunan Tolga'nın dünyasındasınız. Merhaba Tolga Hanım. Burası benim dünyam.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah.

0: Yeni partinin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
1: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
2: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
1: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
2: Telefon 0540 014 çift 033.
3: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
4: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
3: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
5: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
6: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru.

0: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara. 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
1: Su hayattır. Su hastanesi.
2: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
1: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
0: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
4: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözde Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
0: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

artık hala şeyi tartışmıyoruz değil mi? Hani bu müziklerin kalitesi, işte müziklerin güzelliği, müziklerin iğrençliği falan, bunu artık tartışmıyoruz. Yani dillere pelesenk oluyor. Yani bizim kontrolümüz dışında oluyor. Şimdi diyeceksiniz ki Tolga sen de yayınlıyorsun, benimki ahenk olsun diye. Hani şu şarkıyı yayınlıyorsam mükemmel şarkı, gece gündüz dinliyorum, çok beğeniyorum falan diye değil. Ama toplumun da bazı gerçeklikleri var. Yani mesela bu adam, bu şarkıyı yapan adam neye cesaretle yaptı? Bu adamın bir önceki şarkısı şeydi, bilenler vardır muhtemelen. Hadi güzelim bize gidelim, çaya gidelim, çorbaya gidelim. Tamam da kanka ne alaka? Beş kelimeyle bir şarkı dönüp duruyordu. Sonra oturmuş demiş ki lan ben bunu verdiysem. Tamam da kanka ne alakayla bir şeyler olduysa, bir etkileşim olduysa bir tane daha yapayım demiş, bunu yapmış. Yani bu 10 kelime falan olmuş yani. Bir şey anlatıyor falan, gene böyle herhalde falan deyip geçiştiriyor yani. Bir şeyler yapıyor. Sonuç itibariyle takdir görüyor. Sonuç itibariyle dinleniyor, dinliyorlar yani, insanlar dinliyorlar. Sonuç itibariyle tamam, eski yapılan çalışmalar gibi, mesela bundan 20-30 sene öncesindeki sanatçılar şey derlerdi, kasetiniz kaç sattı, plağınız kaç sattı, 45'lik var mı derlerdi. Bunlarda bunların hiçbiri yok. Ne plak var, ne kaset var, ne çalışma. YouTube'a yükle gitsin, internette yükle gitsin. Böyle çalışılıyor genelde. İşte tıklanmayla falan herhalde bir şeyler oluyor. Kaldın. Ama daha önce bilirler yani, benim gibiler. Bak mesela Fatih hatırlar, Hacı abi hatırlar. Ender de hatırlar. Kaset alıp da böyle teybe koyup da dinlemek. O yüzden bu kaseti çıkaranlara sorarlardı. Eminim yeni kaset çıkardınız, nasıl gidiyor satışlar diye. Ya orada işte 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon gibi rakamlar döner. Ama şimdi kaç tıklanma? Kim kime tıkladı? Ben sana tıkladım, sen bana, ben ona, o hep beraber tıklanma olayı. Yani bu tür şeylerle uğraşanlar arayıp şey diyor. Anlıyor ya, beni tıklasana ya. Tıklanmamın artması lazım. Beni bir tıklasana ya. Tolga dünyasındasın. Yani merak etmeyin, ben şey kesiminde değilim. Ulan bu

0: yaptıysa ben de yaparım ben de. Tamam da kanka ne alaka? Öyle bir şey mi? Şimdi aslında benim kuşaktan birçok insanın şeyidir bu hobisi. Mikrofonu görünce dayanamayanlar var böyle. Mikrofon olsun da biz de bir şeyler söyleyelim. Var ya benim sesim de çok güzel ha. Var ya ben bir tane şarkı söylesem falan diyenler. Ama şimdi bunlar eskide kaldı. Artık geç babacım aç kameranı. İstediğin her şeyi yap. Ya bir dönemler hani hakikaten böyle insanlar bir şeyler çalışma yapacak. İnsanlara beğendirecek. İnsanlara bunları lanse edecek. Oradan gelir kazanacak falan. Emek verecek diye uğraşılırdı. Ama şimdi takip ediyorsunuz. Sanal medyada yok yok. Ya işte canlı yayın açan mı dersin, parodi çeken mi dersin, mizah yapan mı dersin, şiir okuyan mı dersin, fıkra anlatan mı dersin. Şimdi son zamanların modası şey ay. Yani yapay zeka üretimleri. Yani bir konu belirliyor aklından. İşte bir radyocunun hayatı mesela. Hemen bunu yapay zeka yaptırıyor. Karikatür gibi, animasyon gibi. Yani birçok böyle mini diziler var bu şekilde. Al sana bak emeğe falan gerek yok oturduğun yerde. Olay buraya doğru evrildi ya harbiden diyorum. Yani Allah sonumuzu hayretsin. Ya tabii şimdi az önce bahsettiğim kolay şarkılar olduğu kadar hani ömrü olmayan şarkılar. Bizim kaliteli şarkılarımız da var. Özellikle şu anda bir ara 80'ler 90'lar diye lanse ediyor. Şimdi 90'lar 2000'ler. Ya artık retro olmuş. Artık böyle nostalji olmuş. Onlar var onlara da yer veririz. Şimdi ben bu hafta biraz şey olsun istedim. Bu hafta biliyorsunuz yeni yayın döneminin ilk haftası. Bugün de cuma. Program banttan mı canlı mı diye merak edenler. 2026 yılının sonbahar mevsiminin Eylül ayının 25.si. 25 Eylül 2026 Cuma sabahı günaydın. Aa bir de şey var değil mi? Hayırlı cumalar var. Hayırlı cumalar var. Bir de cuma günleri genelde cami civarında şey var. Allah ne muradım varsa ver sana abim. Ne verirsen eline o gelirmiş seninle abim. Ben de buradan Cumali Kırmaz Usta'ya sesleniyorum. Allah ne muradın varsa ver. Rabbim birine bin katsın. Rabbim emeğini boşa çıkarmasın. Allah ne muradın varsa versin abim. Allah bir bereket versin. Cumali Usta'ya bir günaydın daha, bir hayırlı sabahlar daha. O kadar insan dinliyor şu anda. Onlarca, yüzlerce, binlerce, on binlerce, hatta yüz binlerce. Hanginiz dalgacım ibanını gönder de bir şeyler sıkalım diyor. Elhamdülillah Cumali Kırmaz Usta bunu hepinizin adına yapıyor. Yani elhamdülillah.
1: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Bugün de cuma ya, yapılan hayırlar katlanıyor ya işte bak ne güzel. Beni

0: Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
1: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Kaliteli, lezzetli, doyurucu, güvenilir, ekonomik yemeğin adresi Yağmur Catering Yemekçilik.

Biliyorum ki şu an birçok dinleyici radyo başında dinliyor ama aralarında interaktif olanlar var. Bunlardan bir tanesi Fatih Öz. Aksu Arıtma ve Orion Su Arıtma Sistemleri kurucusu, işletmecisi. Aynı zamanda emektarı, işvereni. Aynı zamanda vergi vereni. Aynı zamanda ülkeye katkı sağlayanı Fatih Öz. Fatih Öz yollarda. Aynı zamanda fedakar bir baba, cefakar bir baba. Aynı zamanda çocuklarını okula bırakan bir baba. Erken kalkıp yol alan, çocukları için uykusundan feragat eden bir baba. Fatih Öz, az önce dedik ya, kaset olayını bilir yani, akranız biz Fatih'le. Yani biz şimdiki kuşağın gençleriyiz. Artık biliyorsunuz gençlik kavramı 50'ye kadar falan gidiyormuş, 50-60 falan. 60 artı olunca orta yaş oluyormuş. Bana da yabancılar söyledi. Yani yaşlı olmak için 90 artı olman gerekiyormuş. Yani şu anda 50'li yaş grubundaysanız gençmişiz biz. Ben de o gruptayım Fatih Doğu. Biz gençmişiz. 60'tan sonra orta yaşmış. Akranız tabii, 80'leri 90'ları bilen kuşağız biz. Hala kasetlerim duruyor diyor Fatih Öz. Fatih'cim ya, şey var mı benim kaybolmuş, bana bir Sibel Kekilli bir... Fatih'cim sende vardır ya, Şahin Kağan'ın ikinci sezonunun üçüncü bölümü var mıydı sende ya? Hani teknede kaptanlık yapmış ha. Sibel Kekilli'nin de dördüncü sezonunun ikinci bölümü lazım. Hani şeyde bu, çiftlikte bir veteriner geliyor bu tımar. Fatih Öz ve çocukları. Günaydınlar, hayırlı sabahlar. Mustafa Efe Öz. Bade Sultan Öz. Günaydınlar, hayırlı sabahlar. Kazasız belasız cezasız inşallah. Hayırlı sabahlar. Mithat Çetin'i biliyorsunuz değil mi? Mithat Çetin'i biliyorsunuz değil mi Mithat abi? Kenz Otomotiv kurucusu, işletmecisi, emekçisi, emektarı. Ama bugünlerde Ahmet Çetin'i yetiştirdi. Kendisi biraz daha rahatladı. Biraz daha başına buyruk gezip dolaşabiliyor. Kinetikim şu anda da Mersin'den Konya'ya doğru yola koyulmuş. Paylaşım yapmış. Yoldayım, gelmek isteyen varsa gezileyim falan yazmış. Ben de keşke dedim ya, keşke. Yani keşke şu an programı Ankara'dan yapmasam, Mersin'de olsam. Keşke şu an Mersin'den Mithat Çetin gelse, alsa beni götürse böyle güzel. Arabanın götürdüğü yere. Mithat Çetin abim. Kenz Otomotiv. Mithat Çetin ve ailesi. Oğlu Ahmet Çetin, kardeşi Alp Çetin, yeni Ferhat Barut. Ve diğer çalışanları, emekçileri, emektarları, paydaşları ve sanayi sitesi esnafları. Yollarda olanlara kazasız, belasız, cezasız hayırlı yolculuklar. Mithat Çetin abime günaydınlar, selamlar, saygılar, sevgiler. Hayırlı sabahlar olsun Mithat Çetin. Erken kalkıp yol olmuş ya. Erkenden yola koyulmuş ya. Erkenden direksiyonun başına geçmiş ya. Vallahi helal olsun. Tabi yıllarca emek verince bir de yerine koyacağım bir veliahtın olursa şehzade.

Yani daha önce söylediğim gibi Akdeniz'in incisi, Güney'in birincisi, güzel Mersin'imizden yayınlanan bu program çevrelerden de dinleniyor. Aslında program sizlere Ankara'dan ulaşıyor. Bilmeyenler varsa bir kere daha söyleyeyim, bilenler biliyor. Bizler programı canım Türkiye'm, güzel vatan, cennet vatan Türkiye'mizin başkenti Ankara'dan, Anakara'dan gönderiyoruz sizlere. Şu anda ben Ankara'dayım, home office'teyim. Böyle şirin bir stüdyom var. Bu stüdyodan yaptığım yayınları internet marifetiyle Mersin Merkez Stüdyo'ya gönderiyoruz. Mersin Merkez Stüdyo'dan da Mersin Merkez de dinliyor, komşu iller de dinliyor, Adana da dinliyor. Adana'ya da selam olsun. Adana'nın Seyhan'ı, Ceyhan'ı, Yüreğir'i, Sarıçam'ı, Kozan'ı, İmamoğlu'su. Yani çok şeydir ama Yumurtalık diye bir ilçe var. İskenderun'a yakındır ama Adana'nın ilçesidir. Karataş var, yine Adana'nındır. Yani belki aklımızdan çıkan unuttuklarımız olabilir. Karahisalı var, yine Adana'nındır. Selam olsun Adana ve tüm ilçelerine. Adana'dan dinleyicimiz var. Günaydın, hayırlı cumalar Tolga Bey diyor. Evet, günün ilk sevap coin'ini Aziz Gildir kazandı. Tabii canım, hayırlı cuma, gerçi Cumali Usta da yazmıştı ya. Hayırlı cumalar yazmak suretiyle Aziz Coin, Aziz Gildir sevap coin kazandı. Aziz Gildir. Ben de cevap vereyim. Hayırlı cumalar Aziz Gildir ve ekibi. Aha, ben de sevap coin'i al. Oo. Hayırlı cumalar Tolga Bey diyor. Ben Adana Beta Enerji'den Aziz Gildir. Adana Beta Enerji. Bugün Beta'nın sultanlarının selamları var diyor. İrem Sevdi, Seçil Hanım, Firuze Hanım, Sema Gül Hanım, Sevkiyatçı Gül Hanım, Bensu Hanım ve çaycımız Zeliha Hanımların selamları var. Şu an Birecik'e baraja gidiyoruz, yoldayız diyor. Birecik barajına, vay be. Hadi bana gül sen bir tanem. Beta trafo yollarda diyor yani. Beta enerji yollarda diyor. Beta enerjinin sultanlarının selamını getirmiş bizlere. Şimdi sultanların selamını şey yapacağız. Sultanlara bir selam göndereceğiz. Ama öncesinde şöyle. Yani hem onu hem onu yapamayacağımız için şöyle yapacağız. Kim varmış Beta enerji sultanlarında? İrem Sevdi varmış. Bak, onu bir yazmamız lazım şuraya. İrem Sevdi. Ya umarım bu bir isimdir. İsim ve soy isimdir. Aynı zamanda Seçil Hanım varmış. Adana'da Beta Enerji'de Seçil Hanım diyelim şuraya. Evet. Sonra kim varmış efendim? İrem'i yazdık. Seçil yazdık. Firuze varmış. Firuze. Adana'da Beta Enerji'de Firuze varmış. Bizde de bir Firuze var. Pazarcı Firuze. Sonra kim? Sema Gül varmış. Sema Gül. Sema Gül. Sema Gül Hanım varmış. Aynı zamanda Bensu Hanım varmış. Bensu. Bensu. Bensu Hanım da Adana'da. Bir de Zeliha Hanım varmış. Birecik'e gidiyorlarmış. Zeliha Hanım. Ne güzel. Şimdi bunları yaz.

WhatsApp'taysak şey yapacağız. Video video istiyorlar ya. İsim aynı anda hem WhatsApp okuyup hem onu yapamıyorum yani. Ha? 25 Eylül Cuma sabahında Mersin FM Radyosu'nda Tolga Dünyası programında Beta Enerji'den Aziz Gildir göndermiş mesajını. Bugün Beta Enerji'nin sultanlarıyla dinliyorlarmış. Beta Enerji'nin sultanları İrem Sevdi. Beta Enerji'nin sultanlarından Seçil. Beta Enerji'nin sultanlarından Firuze. Beta Enerji'nin sultanlarından Sema Gül. Beta Enerji'nin sultanlarından Bensu ve çaycıları Zeliha Sultan Birecik'e baraja gidiyorlarmış. O zaman Aziz Gildir'e ve iş arkadaşlarına, meslektaşlarına, mesai arkadaşlarına ve Beta Enerji sultanlarına da günaydınlar olsun. Hayırlı sabahlar olsun. Sabah şerifleri hayır olsun inşallah. Beta Enerji, Aziz Gildir ve ekibi, Adana yolları. Sen...

0: 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Kırmaz Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
1: Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Evet evet, 31 yıllık tecrübesiyle hem lezzetli yemeklere imza atan, hem de güvenilir yemekler sunan, hem de doyurucu yemekler sunan, hem de tüm bunları ekonomik bir şekilde sizlere sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız. Şimdi hepimiz az çok piyasayı biliyoruz. Hepimiz az çok bir yemeğe ne kadar para ödendiğini biliyoruz. Yani şu an canımız tantuni çekse tantuninin ne kadar olduğunu, hatta nerede ne kadar olduğunu. Bazı yerde bakıyorsunuz işte 200 lira, 250 lira, 300 lira. Yani makas aralığı çok geniş. Yani X bir tantuniciye gidip 250 liraya tantuni yiyebildiğin gibi, Y bir tantuniciye gidip bir tantuniye 450 lira da verebiliyorsun. Yani tabii bunun şeyleri var, kaliteleri, lezzetleri falan değişkenlik gösterebiliyor. Ama baktığımız zaman yani şu an ortalama bir insan, yani o çok fazla iştahı olmayan ortalama bir kişiden bahsediyorum. Bir şekilde karnını doyurmaya kalktığı zaman maliyeti, şu an doyma maliyeti, abartacak mıyım bilmiyorum ama yani ben normal şartlar altında 1000 lira diyeyim de, hadi yine de abartmayayım, biraz daha mütevazı olayım. Abi en az, yani doydum demem için, elhamdülillah yarabbi şükür demem için, dışarıdan yemek yiyorsam yani en az 500 lira, 500 liraya zor da yani 600, 700, 800, 1000 o civara tek başımadan bahsediyorum. En az şu anda gideyim ben doymak için mesela yemek arayayım, doydum bugün diyeyim mesela. Bunun için baktığın zaman 500 lira en az çıkar. Hemen hemen hepimiz için de aynı şey geçerlidir herhalde. Ama işte Yağmur Catering Yemekçilik bu dertlere bir son dedi. Çünkü dedi ki bizde dedi hem güvenilir, hem lezzetli, hem kaliteli, hem doyurucu, hem de ekonomik dedi. Bol bol ye, az az öde, 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
1: Yağmur Catering Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira.
0: Tabii ya. Tabii ya, gidiyorsunuz, selamun aleyküm ama böyle bir tabildon alabilir miyiz diyorsun. Yemek geliyor, ana yemek geliyor, yanında pilav geliyor, yanında salata geliyor, yanında limon geliyor, biber geliyor, ekmek geliyor. Bunların hepsine ödeyeceğin rakam sadece 200 lira.
1: Yağmur Catering Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
0: Duyduğunuz gibi arkadaşlar, ana yemeği var, pilavı var, salatası var, limonu var, biberi var, ekmeği var. Hepsi birden sadece 200 lira. Yani güzel fikirmiş, güzel firmaymış, her şey mükemmelmiş falan diyorsanız da, Yağmur Catering Yemekçilik tırımı sanayi sitesinde ama servis imkanı tabii ki de var. Yani işletmenize tabildot usulü yemek getirebiliyor. Yani siz şu an Yağmur Yemekçiliği arıyorsunuz, bağlantı kuruyorsunuz. Onlar sizinle geliyor, tanışıyor, işte işi anlatıyor. Bundan sonra şey derdiniz yok. Bugün öğlen ne yesek, personel ne yedirsek, nereden ne çıkacak falan diye düşünmenize gerek yok. Yağmur Yemekçilik sizinle anlaştığı şekilde, anlaştığı yemekleri anlaştığınız saatte getiriyor. Ben size söyleyeyim.
1: Yağmur Yemekçilik sulu yemek ve kahvaltı salonu, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri, tecrübeli personelleriyle Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl PTT yanında hizmetinizde.
0: Halka hizmet, hakka hizmet şiarıyla. Öyle her yemek başına yok 100 lira kazanalım, yok 50 kazanalım, 20 liradan aşağı kurtarmaz demek. Adamın kendisi de belirttiği gibi 5 liraya, 5 lirayı şu anda çocuk almıyor. Yemek başına 5 lira karımız olsun bize yeter diyor. Çünkü sirkülasyon olması gerekiyor, sirkülasyon oluyor. Ama şu anda bir tantuniciye gittiğimiz zaman abi, yani en son 800 lira abi. 2 tane somun abi, tek yanında ayranı suyu. 800 küsür 900'e yakın rakam. Yani kimsenin karında gözümüz yok ama sermayesi belli abi. Yani benden aldığın 900 liranın 300'ü sermaye olsun, 600 lirası cukka. Tamam, Allah daha çok versin, o kadar eleman çalıştırıyorum falan. Bu adamcağız 200 liraya satıyor. Ya 200 liranın bir düşünün bakayım, sermayesi nedir, kalan parası nedir? Allah razı olsun Cumali Usta. Hadi siz de Yemek siparişlerinizi Yağmur Yemekçilik'ten verin. İşletmenizin Tabildot yemeklerini Yağmur Yemekçilik'ten

O zaman mola verelim. Instagram'dan Radyocu Tolga'yı takip edin. Direkt mesajlarınızı gönderin. Instagram Radyocu Tolga'da buluşalım. Mesajlarınızı okuyalım.

0: Şimdi mola, ihtiyaç giderme, çay tazeleme, sonra devam ediyoruz, ayrılmayın.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
0: Vay vay vay, Tolga abim hoş geldin.
2: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.

0: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya. Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata.
1: Mavi Beyaz Eşya.com'da. İster tıkla, ister uğra.

0: evinizde.
1: Buse.com'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
6: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
7: Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33.
8: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
9: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
10: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
11: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan

0: Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
2: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
1: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
5: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.
6: Yok mu kızın hiç? Yok mu kızın hiç?

0: çekerim. Ama vampir değilim. Mustafa.
1: Ya bir zamanların abileri vardı. Bir zamanların abileri böyle arabalarıyla, doğanlarıyla, şahinleriyle Ankara havaları açarlardı. İşte Ankara'nın bağları da büklüm büklüm yolları. Yani onlar abilerdi abi. Bıyıklı abilerdi, tesbihli abilerdi falan böyle. E şimdi günümüzde arabanın modelleri değişti tabii ki. Biraz daha BMW'lere çıktı olay. Biraz daha böyle modifiyeli araçlara döndü ve bu müziklere geldi olaylar ya. Yani demek ki talep arz var ki, talep var ki arz ediliyor.
0: Yok mu kızım?
1: Yoksa niye yapılsın ki? Dinleniyor ve insanlar hakikaten ritme kendini kaptırıyor. Artı bunun da kimliğine bürünülüyor bak.
0: Yok mu kızım?
1: Benim şeyim, tabiatımda bunlar yoktu. Yani ben hiçbir zaman bir Ankara havası açıp da böyle Doğan'la Şahin'le yanlamadım. Ama tabii ki de bizim de böyle bir ritimlerle, işte müzikle, bu müziklerin şeylerle bir hikayemiz var. Ne vardı abi bizde? 90'ların sonu, 2000'lerin başı, o zamanlar deli yürek fırtınası. Haydari nari nari nari nana.
0: Allah'ım ben neler görüyorum.
1: Bizim tarzımız biraz buydu yani. Ben ömrü hayatımda uzun pardesü giymedim ama çevremdeki herkes uzun pardesüler biliyorsunuz. Yusuf Miroğlu pardesüsü. Kenan İmirzalıoğlu'nun canlandırdığı.

Şimdiki biraz daha böyle işte 18-20 grubu. Hatta bazen böyle 20-25. Hatta bazen görüyorum koca koca 25-30-30-40 yaş arası insanlar da böyle bu müzikleri veriyor. Bu müziklerle takılıyor. Şimdi benim 90'ların sonu 2000'lerin başı. Hani biraz daha böyle...

rap'in yeni yeni Türkiye'ye geldiği dönemler. Arkadaşlar, Carter, bir numara, en büyük, cehennemden çıkan çılgın Türk, 25 yaşında. Duruyorum. Hani böyle müzik şeylerinin, radyolar o zamanlar büyük böyle, hani omuzda taşınıyor ya, Almancılar getiriyor böyle. İki tane hoparlör var, pilli böyle, alıyor şeyine, omzuna böyle. Sen yerde kal. Carter, bir numara, o yıllar. Yani böyle Walkman'leri falan hatırlayan kuşağım ben. Walkman'lerde o zamanlar biraz daha böyle işte. Tarkan'ın kıl oldum abisi. Mustafa Sandal'ın işte arabası. Kenan Doğulu'nun deliğim, gözü kara deliğimi falandı. Ama şimdi yıl 2026, genelde böyle şeyler tercih ediyor, dinleniyor. Ama bana soracak olursanız bizde ne Ankara havası kaldı bende. Ne işte Mustafa Sandal'ın onun arabası varı kaldı. Ne bu tür şeylere şey yapıyorum. Benim şu anki tarzım tamamen şey oldu. Mini mini bir kuş donmuştu, pencereme konmuştu. Aldım onu içeriye, cik cik cik cik. Yani çoluk çocuk sahibi olunca olay oraya evriliyor. Hani biraz çocuk böyle okula gidiyorsa falan, baltalar elimizde, uzun ip belimizde, biz gideriz ormana, hey ormana. Tabii bunların şeyleri, değişik versiyonları yok değil. Değişik versiyonları var da şimdi hepsi birden aklıma gelmiyor. Canlarım benim. Yani zaman evriliyor. Zaman evrilince ihtiyaçlar değişiyor, zevkler değişiyor. Ama bu saydığım zaman dilimi var ya, 90'ların sonu, 2000'lerin başı, 2026. Bu zaman diliminde değişmeyen şey ne biliyor musunuz? Normalde değişmeyen şey Tolga Dünyası programı. 1990'ların sonundan, 97'den bugüne kadar hala sizlerle. Bir değişmeyen ikinci şey de 1991'den günümüze hizmetinizde olan Cumali Kırmaz. Evet. Tolga mesleğine 97 civarında başladı. 2026 hala sizlerle, 30 yıla merdiven dayadı. Ama Cumali Usta mesleği 91'de başladı. 95'te başladı pardon. 95'te başladı. Ve yıl 2026, 30 yılı aşkın süredir halka hizmet, hakka hizmet şiarıyla devam ediyor. Başka neler var acaba? Ender radyo başında, abi günaydın diyor Ender. Günaydın Ender. Hayırlı sabahlar olsun diyor Ender. Hayırlı sabahlar olsun Ender. Cümleten selamlar diyor Ender. Aleyküm selam Ender. Evliliğinizin 10. yılı da tekrar hayırlı olsun diyor. Sevgili Ender, işte bak bu sosyal medyanın nimeti. Hani sosyal medyada takipleşmenin, işte etkileşmenin nimetleri. Hemen oradaki özel durumu biliyor. Hemen özel duruma buradan bir kutlama daha yapıyor. Bunu programa taşıyor. Benim için bir sıkıntı yok. Ben halkın biriyim. Halkın içindenim biriyim. Dolayısıyla evlilik yıldönümümse evlilik yıldönümümdür. Bunu kutladıysam kutlamışımdır. Paylaşım yaptıysam yapmışımdır. Dinleyici bununla ilgili bir kere daha kutladıysa kutlamıştır. Bunda bir beis yok yani. Kardeşim benim, darısı başınız olsun inşallah. Allah cümlemizin yuvalarında sağlığı, saadeti, huzuru daim etsin diyor. Yenice Çukurova Uluslararası Bölgesel Havalimanı emekçilerinden sevgili Ender. Bir mukabele karşıyım. Bir de dünkü paylaşımlardan şunu çıkarmış Ender. Kutlama içinde Newcastle güzel bir seçim olmuş diyor. Yani şey demek istiyor. Ankara benden sorulur diyor. Ankara avucumun içi gibi diyor. Gözüm üstünde diyor. Nefesim en sende diyor. Bilirim diyor. O Newcastle'ın dili olsa da konuşsa diyor. O Newcastle'da var ya diyor, bir ortamlar bir ortamlar. Bir keresinde Newcastle'a gittiydim, bir kızla bakıştıydım, masama çağırdım, geldi beraber, oho diyor. Kendine bak sen. Biz de boş değiliz diyor. Bizim de var bir iki numaramız diyor. Biz de eski kulağı kesiklerdeniz diyor. Alemler bizden sorulur diyor. Newcastle, Mevcastle bizim işimiz diyor. Ender'e bakar mısın ya? Ender de boş değilmiş ha. Kolay gelsin. Hayırlı sabahlar olsun. Şukurova Uluslararası Bölgesel Havalimanı emekçileri.

Sağ olsunlar dostlar, mesaj gönderiyor, mesaj gönderirken de video gönderiyor. Sevgili Halil Adaloğlu bugün de Mersin'imizin palmiyelerinden oluşan bir video göndermiş. Gönderdiğim mıntıka eski plaj yolu dediğimiz bu şeyin olduğu yer, kız mesleğin olduğu yerler var ya. Ordevi'nin olduğu yerler var ya aşağıda, askeri şubesinin olduğu. Hani palmiyeler var sağlı sollu. Eski Tevfik Sırrı stadyumuna çıkan yol. Oradan bir video göndermiş. Bak diyor, bizim de ortamlarımız bunlar diyor. Biz diyor sabah güneş doğarken diyor buralardayız diyor. Günaydın, hayırlı sabahlar diyor Halil Adaloğlu. Dediğimiz gibi bu arkadaş bir gün sonraları program tekrarlarını dinliyor. Yarın da dinleyecek program tekrarını. 7'den önce 5-7 saatler arasında. Halil Adaloğlu. Tabii şimdi Mersin'den şeyleri bana gönderiyor. Neden gönderiyor? Çünkü biliyor ki Ankara'dan yapıyorum. Diyor ki hasretini gidermiş olursun en azından. Eyvallah, eksik olma, bir de şeyi soruyor. Doğal gazları yakmaya başladınız mı Ankara'da diyor. Hava soğuk, evet, Mersin'den biraz daha farklı bir havası var. En azından Mersin kadar sıcak değil. Mersin'de hala denize girenlerin fotoğraflarını, videolarını, paylaşımlarını görüyoruz. Ruh gibiyim, Allah dostum. Ankara'da doğru, hava daha serin, daha soğuk. Dün de soğuktu aslında. Doğal gaz yakma meselesini daha bugün konuşmuştuk. Yani yakmak gerekiyor aslında ama işte şey görüşü hakim ama bir de terleme olursa sıkıntı olur diye. Şu an değil ama birkaç gün sonra, birkaç hafta sonra açılır ya. Kombiler doğal gazla ısınmaya başlar. Halil Adaloğlu, Ankara'dan Mersin'e selam olsun, hayırlı sabahlar olsun. Birlikte yola çıkalım. Sabah şerifleriniz hayırlı olsun. Mehmet Kaya Radyo başında. Ve işte günün sıradaki sevap coin'i Mehmet Kaya'ya. Çünkü Mehmet Kaya da gününüz hayırlı, cumanız bereketli olsun demiş ve sevap coin'leri toplamış. Sürücü kursu eğitimi.

0: Mehmet Kaya. Allah dostu okudum. Tolga dünyası tiryakisi Mehmet Kaya. Günaydınlar, hayırlı sabahlar olsun Mehmet Kaya. Allah dostu. Senin de günün hayırlı olsun. Senin de cuman bereketli olsun Mehmet Kaya. Hayırlı sabahlar olsun. Bol kazançlar olsun inşallah Mehmet Kaya. Günün aydın, sabah şeflerin hayırlı olsun inşallah Mehmet Kaya.
1: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız.
0: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız. Evet evet. Şimdi Yağmur Catering yemekçiliğini, kaliteli yemeğini biliyorsunuz. Lezzetli, güvenilir, doyurucu yemeğini biliyorsunuz. Bir de bu ekonomik aynı zamanda. Yani iş yerlerinde tabelde usulü servis var. Bağlantı yaparsanız size aylık menüyü gönderirler. Derler ki şu gün şu saatte yemeğinizi getiriyoruz derler. Ve getirirler. Siz de bağlantınızı kurun, ben size söyleyeyim.
1: Çalışanlarınız size emek veriyorsa siz de onlara kaliteli yemek verin.
0: Siz de size emek veren çalışanlarınıza kaliteli yemek vermeyi planlıyorsanız doğru adres Yağmur Catering Yemekçilik.
1: İş yerlerine tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edebilirsiniz. Tanışabilirsiniz, bilgi alabilirsiniz, bağlantı kurabilirsiniz. Instagram Yağmur Yemekçilik. Yani o kadar ekonomik hizmet sunuyor ki biz azın bereketine talibiz diyor Cumali Usta. Hayır.

0: Siz de Tolga Dünyası'na mesajlarınızla müdahil olmak istiyorsanız Tolga Dünyası WhatsApp numarası 0546 977 84 32. Tolga Dünyası WhatsApp numarası 0546 977 84 32. Numarayı kaydedemediyseniz Instagram'dan Radyocu Tolga'yı takip edebilir, direkt mesaj gönderebilirsiniz. Instagram'dan Radyocu Tolga takipleşelim, mesajlaşalım. Şimdi molamızı verelim, çayımızı tazeleyip gelelim, olur mu?
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.

0: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
1: Reklam kazandırır.
2: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
0: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmet

0: hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde 0535 478 51 33 özkayatuz.com.
1: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
4: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
4: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
0: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşimoto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
5: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara.
0: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara.
6: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
7: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
6: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
7: Telefon 0540 014 çift 0 33.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız

0: Cihazlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
1: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

Hepimizin ekonomik bakış açısı belli. Yani ekonomi yolunda değil. Hiçbir şey yolunda değil. Enflasyonla ilgili sıkıntılar, sorunlar, problemler var. Yani bunun muhtelif nedenleri var. Biliyorsunuz bir fon soruşturması olayı var. Yani belki de birebir seni, beni, Ali'yi, Mehmet'i falan ilgilendirmiyor gibi görünüyor. Ama aslına bakarsanız ilgilendiriyor. Yani bir şekilde ülkenin paraları bir şekilde birilerinin cebine giriyor. Geçtiğimiz günlerde Mersin'de kapsayan bir operasyon yapıldı. Biliyorsunuz tanınmış isimler, STK, sivil toplum kuruluşları, başkanlara dair gözaltılar oldu. Tabii yargı aşamasında şu an, yani bir şekilde yargılanacaklar. Beraat edecekler diye ümit ediyoruz. Böyle şeyler olmayacaktı diye ümit ediyoruz. Ama bu da direkt ekonomiyle enflasyonla alakalı bir olay. Hani bunun yanı sıra işte biliyorsunuz sanal kumarlar var, bahisler var. Sanal şeyler var. Bunların hepsi yine yapılan operasyonlar. Telefon dolandırıcılıkları var. Yine baktığım zaman üçüncü ucunda para var. Yani yolunda olmayan çok şey var. Savaş var. Yani biliyorsunuz coğrafyamızda hemen yanı başımızda İran'la çok uzağımızdaki Amerika'nın bir dalaşması var. Bunlar da bize yansıyor. Neye yansıyor? Akaryakıta yansıyor. Yani bu biraz çok derinlemesine bir konu. Anlatabildim mi? Yani iki kere ikinin dört ettiği kadar basit bir şey değil. Biraz bilinmeyenin kara kökü gibi. Biraz böyle Pisagor gibi. Biraz daha böyle olayın derinliklerinde bir mesele. Yani bize ne babacığım, savaş varsa.

yani çok bilinmeyenli denklem de diyebiliriz. Bir takım şeyler var ama dün, mesela geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz akaryakıt 100 liraya açtı, artık 3 haneli oldu, tabelalar değişti gibi gibi şeyler. Bunlar zaten paylaşılıyor.

Yaşılıyor. Bakınız farkında mısınız bilmiyorum. Ben olaya muhalif bir radyocu gibi, hani muhalefetten espri çıkartmak, mizah çıkartmak gibi, hani tribünlere oynayayım, işte oradan bayağı bir etkileşim alırım. Ben sallayayım, yalan da olsa oradan bir beğeni alırım falan diye derdim yok. Yani destekçi de değilim, muhalif de değilim ama hani göz var, izan var, durumu da var ya, hani böyle bariz olan şeyler de var ya. Yani bu tamamen coğrafyamızda yaşanan sıkıntılarla alakalı olarak akaryakıt bu durumda. Şimdi ben bunu off the record arkadaşlarımla dost meclisinde konuştuğum zaman, vergisini almasınlar, ne var bunda, vergisini kessinler. Ya ona bakarsan benim temennim vergisini kessinler değil. Yani kişi başı her gün 100 litre akaryakıt versinler yani bakacak olursan. Ama işte şey olayı var ya, hani mızrak ve çuval olayı var ya, yani hadi bunu sığdır sığdırabilirsen. Hani doluya koysan almıyor, boşa kaysan dolmuyor. Biraz dediğim gibi derin matematik. Yani sonuç itibariyle hani hayat devam ediyor ya. Ülkemizde işte sürekli böyle hizmetler veriliyor ya. Bırak dolu kardeşim ya, az çantınlar ya. Ucuz edebiyat yapmayın. Ya ucuz şey yapma, az çantınlar. Ben işte çanta, bunu yaptılar, şunu yaptılar ya, bırak. Yani ben olayın matematik kısmındayım, siyaset kısmında değil. Şimdi dün bu ülkede güzel şeyler de oluyor diyecektim aslında. Yapamadık işte, mesajlar falan geldi. Akaryakıta yapılan zamlardan sonra dün bir indirim söz konusuydu. Yani 5 lira civarı bir indirim yapıldı. Dün sabah bunu söyleyecektim. Fakat sonrasında bir baktım gene bir değişiklik olmuş dünya şeylerinde, akaryakıt fiyatlarında. Dün gece yarısı bir daha fiyat artışı olmuş. Ama en azından şunu söyleyebilirim. Yani iyi bir şey mi, müjde olarak mı söyleyeyim? Vay be, en azından 100 lira değin ya falan mı yapayım? Bir iyimser mi olayım bilmiyorum ama 100 liralık olay kalmadı şu anda. 90 küsürlerde. Ama tabii ki de 100'ü geçecek, şey yapmayalım yani. O 3 haneler boşa gitmeyecek. Lazım olacak yani. Allah sonumuzu hayretsin. Yani bireysel anlamda, şimdi toplumsal olarak çok fazla bir şey yapamıyoruz. Bireysel olarak ne yapılabilir? Bireysel olarak bu işin çözümü nedir? Bireysel olarak biz tam olayın neresindeyiz bilemiyorum. Ama olayı bak tekrar ediyorum. Hani benim her zaman söylediğim bir şey vardır. Rahmetli Uğur Mumcu'nun söylediği bir laf. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak. Yani öyle bak ucuz bir şey yapmak varsa ben de sallarım, argümanlar belli. Bu hükümet bizi mahvetti. Doları bilmem ne kadar oldu. Yani daha geçtiğimiz günlerde ya bir siyasetçi partisine geri dönüşte şey diyor. Mazot bilmem ne kadar olmuş. Duydum geldim. Hey abla sen yoksun diye oldu zaten. Tamam. Ya bunu siyaset falan değil, bu matematik abi ya. Yani şimdi eğer ki zır cahil bir şekilde aklımı kiraya verip konuşacaksam, bu hükümetin en büyük sorunlarından bir tanesi değil. Bırak abi ya, bırak. Yani böyle bir şey yok yani bu işin. Dediğimiz gibi çalışanlar var, uzmanları var, kafa yoranları var. Bir sürü etkenleri var yani. Hani iyimser taraftan bakacak olursak, sirkülasyon var ülkede sürekli. Bak bu ülkede 7/24 sağlık hizmeti veriliyor. Bu ülkede 7/24 asayiş hizmeti veriliyor. Bu ülkede 7/24 sınırlar korunuyor. Bu ülkede kaliteli eğitim vermek için en azından çaba sarf ediliyor. Hadi orada muhalefet olmasınlar da. 7/24 çaba sarf, eğitimi kaliteli hale getirmek için çaba sarf ediliyor. Ya bu ülkede işte sürekli böyle bir savunma sanayine, işte eğitime bir sürü bütçeler ayrılıyor. Yani konuşacak çok şey var. Konuşacak çok şey var. Biliyorum ki muhaliflerin de karşı tezleri var. Ben de şey değil, bak ben ne muhalifim ne destekçiyim ama biraz da hani göz var izan, biraz el vicdan muhabbeti var ya yani. Yani yoksa oturduğumuz yerden çok basit söyleyebiliriz yani bazı şeyleri. Herkesten günde 100 litre akaryakıt dağıtından ne var? Sarayın bir saatlik gideri bilmem ne kadar ne. Ya onlar ucuz ya. Dalgacığım sen bilmiyorsun, külliyedeki sarayların tuvaletinde altın musluklar varmış. Neler. Yani neyse, dün sabah diyecektim ki bu ülkede güzel şeyler oluyor. Akaryakıta indirim geldi motorine. Ama dün gece zam gelince bugün de bir miktar gene artış oldu. Ki bunlarla çok sürekli söylemiyorum biliyorsunuz. Bununla ilgili yorumlar yapmıyorum ama yani böyle şey yapınca, görünce bir paylaşayım diyorum arada. Allah sonumuzu hayır etsin. İnşallah iyi olur.
Tabii bir de bunun bir türlü mutlu olmayan, yani şimdi nasıl mutlu olalım diyeceksiniz de mutlu olmayan

memur ayağı var. Yetmiyor, yetmiyor. Diğer taraftan emekli ayağı var. Yetmiyor Tolga'cığım, gel sen geçin. Gel sen geçin bu paraya. Ya çok versiyonları var, çok tarafları var ya, anlatabiliyor muyum? Ya şöyle düşünün, çekirdek bir aileniz var. 5 kişilik bir ailenin reisisiniz. Ekonomi sizde, yönetim sizde, sizin sözünüz geçiyor, babasınız. Bir geliriniz ona göre, mesela küçük çocuk oyuncak istiyor, ortanca tablet istiyor, büyüğü bisiklet istiyor. Yani birinden bir işte, anlatabiliyor muyum? Yani bir üretim, elinizde bir bütçe. Bu bütçeyle bir şey yapmak zorundasınız. Artı ailenizi dışarıdan gelecek tehlikelere karşı korumak zorundasınız. Böyle bir göreviniz de var. Artı kendiniz ayakta durmak zorundasınız. Aileyi dağıtmamak zorundasınız. Yani böyle düşünün, anlatabildim mi? Yani çekirdek bir aileyi yöneten bir adamla devleti yönetmenin aynı mantık olmadığını ben de farkındayım, ama öyle düşünün aslında. Yani buna benzer bazı matematiksel meseleler var. Ha bana dersen ki Tolgacığım, evin reisi çocuğuna işte ihtiyacını almıyor, gidiyor pavyonda karılarla. Yok, onda da bende yok. O da bende yok. Ona verilecek cevap bende yok. Yani ona ne diyebilirim yani? Ona yapacak bir şey yok. Ama zor. Yani çekirdek bir ailenin reisi olmak da zor. Devlet yönetmek de zor. Zor abi bunlar yani. Yani tamam, hadi bakalım. Emeklilerin maaşını 100 bin yapalım. Memurun kirik.

Radyoları başında dinlerken mesajda müdahil olanlar var. Bunlardan bir tanesi Mustafa. Günaydın, hayırlı sabahlar diyor. Hayırlı işler, bol kazançlar diliyor. Günaydın Mersin diyor. Hayırlı cumalar dilerim diyor. Günün sevap koyun kazananlarından bir tanesi de sevgili Mustafa. Şefer Mustafa. Benim mesajlarımı okumazsan elektriğin kesilir inşallah Tolga.

0: şey.
1: Okuruz abi, okuruz. Tolga dünyasında kaybolmayan mesajlar var. Ha erken okunur, ha geç okunur ama bir şekilde okunur. Öyle okunur, böyle okunur ama bir şekilde okunur. Erken okunur, geç okunur ama bir şekilde okunur. Hasan Radyo başında. Günaydın yavru vatandan doğru ve kaliteli frekansta olan değerli Mersin'i dinleyiciler. Herkese kolay gelsin diyor az şoför Hasan. Hizmete devam ediyoruz diyor. Bizim Hasan ya. Yavru vatan Kıbrıs'a gidip geliyor ya. Hasan da sizlere selam göndermiş ya. Her sabah feribotla gidiyor, her akşam feribotla dönüyor. Bizim Hasan ya. Kıbrıs yolculuğu yapıyor ya. Has şoför Hasan. Erşim benim. Kazasız, belasız, cezasız olsun inşallah. Yolun açık olsun, ticaretin bereketli olsun inşallah kardeşim. Ender Radyo başında. Az önce dedik işte nedir ne değildir. Sen Ankara'yı biliyorsun falan. Çok iyi hatırlarım abi tabii ki diyor. Tevellüt 79 diyor. Ender. En çok da rahmetli Müslüm Gürses ile Atilla Kaya'nın kasetlerini alıp bulup araklardım, dinlerdim diyor. Vay be. Demek senin tarzın da oymuş ha. Bu arada Cumali Usta'ya bir atıfta yapıyor şuna.
2: Yağmur Catering Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira.
1: Abi diyor bu adam bu işi nasıl yapıyor diyor. Bu adamın diyor hesabında bir sıkıntı var diyor. Muhasebeci sorunlu diyor. Muhasebeyi değiştirsin abi diyor. Abi ana yemeği pilavı salatası 3 çeşit yemeği nasıl 200 lira olur ya diyor. Matematikte bir sorun var diyor. Matematiğinde sıkıntı yoktur inşallah diyor. Hala 200 lira olur mu abi diyor ya. Merkezden dolmuşla gidip gelecek olsan yine karlı diyor. Gidiş geliş 100 lira, yemek 200 lira, 300 lira derdi. Doğru söylüyor ha. Harbiden bak düşünsene, Mersin merkezdesin. Yemek yemek istiyorsun. Bakıyorsun tantuni 300 doymazsın. Kebap 400 pahalı. Bakıyorsun işte lahmacun yesen 500 olmaz. Diyorsun ki dur lan şuradan bir dolmuşa bineyim. Tırmız sanayi sitesine yağmur yemekçiliğe gideyim. Selamünaleyküm usta, oradan 3 çeşit yemek gönderiversene diyorsun. Geliyor yiyorsun 200 lira ödüyorsun dediği gibi. Yani Ender bu işi biliyor ha. Yani gidiş geliş parasına bile şey yapıyor. Sevgili Muhammed radyo başında. Yağmur Catering Yemekçilik'ten Muhammed. Günaydın, hayırlı sabahlar Tolga Bey diyor. Sana da günaydın Muhammed. Cumali Usta'ya selamımı ilet. Sana da hayırlı sabahlar Muhammed. Ömer Usta'ya selamımı ilet. Sana da hayırlı sabahlar Muhammed. Tüm çalışanlara selamımı ilet. Yağmur Catering Yemekçilik. Peki bakalım bugün menüde neler varmış? Yarım kalmış yıl. Eğer ki bağlantınızı Yağmur Catering Yemekçilik'ten yaptıysanız, yani yemekleriniz Yağmur Catering Yemekçilik'ten geliyorsa, bugün ne yiyeceğinizi zaten listeniz varsa biliyorsunuzdur. Eğer ki bağlantınızı Yağmur Catering Yemekçilik'ten yapmadıysanız, bugün neler kaçırdığınızı söyleyeyim size. Yağmur Catering Yemekçiliğin menüsünde bugün fırın tavuk but var, İzmir köfte var, tavuk haşlama var, patlıcan kebabı var favorim, besli tava var, ikinci sırada favorilerimden, tavuk külbastı ve kuru fasulye var. Eğer ki bir menü oluşturmak icap ediyorsa, Yağmur Catering Yemekçilik'te İzmir köfte, yanında Antep çorbası, yanında şalgam, limon, biber ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden sadece 200 lira. Yağmur Catering Yemekçilik'te patlıcan kebabı, yanında nohutlu bulgur pilavı, yanında ayran, limon, biber ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden sadece 200 lira. Yağmur Catering Yemekçilik'te besli tava, yanında pirinç pilavı, yanında cacık, limon, biber ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden sadece 200 lira.
2: İş yerlerine tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering Yemekçilik.
1: İş yerlerine tabildot usulü servis imkanı yine Yağmur Catering Yemekçilik'te.
2: Yağmur Yemekçilik sulu yemek ve kahvaltı salonu, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri, tecrübeli personelleriyle Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl PTT yanında hizmetinizde. Tırmıl

0: PTT yanında hizmetinizde ama Mersin'in birçok bölgesine servis var. Tabildot usulü toplu yemek organizasyonlarınız için.
1: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 0542 144 46 02.
0: Bence arayın. Bence Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edin. Bence Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edip bilgi alın, tanışın. Kaynaşın, bilgi alın, sonra da çalışın. Her gün tabildot usulü getirsin baba böyle yemekleri. Oo, hem lezzetli, hem kaliteli, hem güvenilir, hem ekonomik. Yağmur Catering Yemekçilik. Mis.

Bugün de geldik, erken kalktık, yol aldık, erkenden mikrofon başında yerimizi aldık. Dinleyenler, mesaj gönderenler, mesajlara bir şekilde müdahil olduk. Yani programda sizlerle paylaşmış olduk. Dilimiz döndüğünce bir şekilde sizlere performans sergiledik. Yani diyeceğim şu ki bizim niyetimiz hayır. Bizim niyetimiz burada hem insanlara keyifli zaman geçirmek, hem insanlara yoldaş olmak, arkadaş olmak. Aynı zamanda insanlarla da bir etkileşim kurmak. İnsanlarla bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışmak. Onu bugün de başardığımızı, becerdiğimizi ümit ediyorum. Yani benim de elimden gelen bu. Benim de mesleğim bu. Bu işi seçtim. Bu işten ekmek yiyorum. Bu işten bir şekilde hayatımı idame ediyorum. Ve bunun emekliliği var mı bilmiyorum ama benim hedefim Allah ömür verdikçe, sesim kısılmadıkça, sesim kesilmedikçe bir şekilde sizlere performans sergilemeye devam edeceğim. Bugünkü bölümün burada sonuna geldik. Mesaj gönderenler, sessiz dinleyenler, sessiz dinleyip de karnından ve içinden konuşanlar, siz de en kısa sürede programımıza müdahil olun. Siz de Tolga Dünyası dinleyicilerin arasında, interaktif dinleyicilerin arasında yerinizi alın. Mesaj gönderen dostlarımıza ve sessiz dinleyenlere, sesimizi duyanlara bir kere daha günaydınlar, hayırlı sabahlar olsun, mutlu bir gün olsun.

0: gelsin.
1: Instagram'dan Radyocu Tolga'yı takip edebilirsiniz. Oradan etkileşim koyabiliriz. Etkileşimle etkileşim yapabiliriz. Etkileşim kurabiliriz. Instagram Radyocu Tolga. Takiplerinizi bekliyoruz. Mesajlarınızı bekliyoruz. Bugün Cuma. Cuma'mız mübarek olsun. Dualarımız kabul ve makbul olsun. İnşallah iyi bir insan, hayırlı bir insan olmak yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ederiz. Dualarda, dileklerde buluşmak dileğiyle. Aynı zamanda önümüz hafta sonu. Hafta sonu Tolga Dünyası tekrar programlarını dinleyeceksiniz. Sizi Tolga Dünyası'ndan mahrum bırakmayacağız. Hepimiz için güzel bir gün olsun. Her şey gönlümüzce olsun. Hafta sonu mesaisi olanların Rabbim yardımcısı olsun. Tatil olacak olanlara keyifli, güzel, huzurlu, mükemmel bir Eylül tatili diliyorum. Artık böyle yazla kış arasında kalan son günler. Keyifli bir hafta sonumuz olsun. Hepimiz için güzel bir gün, güzel bir hafta sonu olsun. Her şey gönlümüzce olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.

0: Ay, Tolga harikasın ya.
1: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamak istemiyorsanız, sizlere kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'nı dinlediniz.
2: Tolga Dünyası.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam tanıtır.

Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

Bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvenliğinde.

0: beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse'm Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
0: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
0: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse'm Home.
0: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
4: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
5: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
6: ABM Yapı Market açıldı.
5: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
6: ABM Yapı Market'te.
5: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
6: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
5: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
7: Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33.
8: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
9: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
10: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
11: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı.
12: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
11: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
13: Cumartesi pazar açık olan
10: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
13: Akbelen Bulvarı Karayolları Çaprazı'nda 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
14: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
15: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
16: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Silifke ilçesinde görev yapan 47 mahalle muhtarıyla bir araya geldi. Tüm ilçelerin kendileri için çok önemli olduğunu belirten Seçer, Silifke bölgenin son yıllarda en çok gelişim gösteren yerleşim yerlerinin başında geliyor. Bundan dolayı 7,5 yıllık görev süremiz boyunca Silifke'de gerekli çalışmaları hakkıyla yerine getirdik dedi. Silifke'ye bağlı Arkum, Atakent ve Atayurt'un arıtma ve kanalizasyonu için hızlı bir şekilde çalışmaya başladıklarını dile getiren Seçer, yol konusunda da merkez kırsal demeden en kaliteli malzemeleri kullandıklarını kaydetti. Büyükşehir bütçesinin 1/4'ünü yol yapım birimine ayırdıklarını söyleyen Seçer, sorumluluk alanımız dışında kalan yollarda da çalışma yapabilmek için meclisten yetki aldık diye konuştu. Silifke'de imar planlarıyla da ilgili önemli yol kat edildiğini vurgulayan Seçer, 4 merkez ilçede 25-30 yıldır imar planları yapılamıyordu. Silifke'de aynı şekildeydi. Biz bu planları yaptık ve kalan etaplarda tamamlanıyor. Çünkü Silifke çok büyüyecek. Sadece merkezde değil, kırsada da iş düşecek. Daha fazla iş alanı ve istihdam imkanı doğacak ifadelerine yer verdi. Çevre dostu toplu taşıma araç yatırımlarının devam ettiğini kaydeden Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesi'nin mevcut otobüs filosunda toplam 430 araç bulunduğunu belirterek, bu araçların 205 tanesinin CNG yakıtlı ve çevre dostu otobüs olduğunu ifade etti. Kent genelinde 18 adet elektrikli otobüsün de hizmet verdiğini belirten Seçer, filoya dahil edilen otobüslerin havayı kirletmeyen, çevre dostu ve yakıt tasarrufu sağlayan araçlar olduğunun altını çizdi. Son 7,5 yıldır Mersin'de çağdaş, güvenilir, konforlu ve süratli ulaşımı sağlayarak Mersin'in sosyal hayatının da canlanmasına katkı sağladıklarını vurgulayan Başkan Seçer, tüm yaş grupları için daha çeşitli, güvenilir, uygun fiyatlı ve erişilebilir hareketlilik seçenekleri sunmanın da görevleri olduğuna dikkat çekti. Seçer, vatandaşların hiçbirini geride bırakmadan, fiziksel veya dijital hiçbir engel oluşturmadan çözümler sunmayı hedefliyoruz ifadelerini kullandı. Balıkçılık sektörünün Mersin'de önemli olduğunu söyleyen Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesi tarafından küçük ölçekli balıkçılara verilen desteğin artarak devam edeceğini söyledi. 2026 yılı sonuna kadar Akdeniz, Silifke, Erdemli, Anamur, Bozyazı ve Aydıncık ilçelerinde toplam 400 balıkçının bu desteklerden faydalanacağını dile getiren Seçer, söz konusu proje maliyetinin ise 6 milyon 461 bin lira olduğunu ifade etti. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
2: Yani şimdi bu şarkıları yazanlar nasıl kafalarla yazmışlarsa Ankara havalarının %75'inde hadi doldur içelim, içelim güzelleşelim. Ringo ringo şişeler, şişelerde ne oluyor ya?
3: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
4: Reklam kazandırır.

0: bize.
1: Buse Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Mom.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
6: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199 0555 671 1199.
7: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
8: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde.

0: Saatlerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.
1: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
2: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 7333 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
3: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
4: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
3: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
4: Telefon 0540 014 çift 033.
0: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 3591 veya 0534 891 3274.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Türk evinde gazetecilerle yaptığı görüşmede borsadaki soruşturmaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, sermaye piyasalarının sınırlı bir alanında yaşanan sorunun Türkiye ekonomisi ve finansal sistem için risk oluşturmadığını belirtti. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Adli Tıp Kurumu'nda hırsızlık yaptığı iddia edilen GE'nin ifadesi alınırken Kozinoğlu'na ait doku ve kan örneklerinin değiştirilmiş olabileceği ihtimali araştırılıyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den istifasının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 30 üye de partiden ayrıldı. İstifalarla birlikte CHP'nin meclisteki üye sayısı 41'den 11'e geriledi. İsrail Başbakanı Netanyahu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşma yaptı. Netanyahu, kürsüye çıktığında çok sayıda ülke temsilcisi salonu terk ederken protesto ve yuhalama sesleri arasında konuşmasını neredeyse boş salonda sürdürdü. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mezitli Kent Meydanı'nın temel atma törenine katıldı. Seçer, Mersin'in daha düzenli ve yaşanabilir bir kent olması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Tarsus'ta suçla mücadele çalışmalarının değerlendirildiği Ağustos-Eylül ayı koordinasyon toplantısı düzenlendi. Toplantıda soruşturmalar ve uygulamadaki güncel gelişmeler ele alındı. Mersin'in Anamur ilçesinde 12 yaşındaki Eyüp Can'ın ölümüne ilişkin davada bilirkişi raporu dosyaya girdi. Raporda ölümün düşme sonucu gerçekleştiği ancak düşmenin önden alınan basınçla meydana gelmiş olabileceği belirtildi. Mersin'in de aralarında bulunduğu 4 ilde internet üzerinden araç satışı ilanı verenleri güvenli ödeme vaadiyle dolandıran şebekeye operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan 18 şüpheliden 15'i tutuklanırken 3 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Mersin'de 3 gün önce kuzenini öldürüp kaçan şüpheli polisten kurtulmak için bir çocuğu rehin aldı. Çocuk polis tarafından kurtarılırken cinayet zanlısı yakalanarak gözaltına alındı. Mersin'in Silifke ilçesinde bahçelik alanda çıkan yangın ormanlık bölgeye ve yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü. Ekipler

yangına bir helikopter ve 6 arazözle müdahale etti. Anadolu Efes Eurolig'in ilk haftasında deplasmanda Barcelona'ya 89-82 mağlup oldu. Anadolu Efes ikinci maçında sahasında Real Madrid'i ağırlayacak. Boks Avrupa Şampiyonası'nda Esra Yıldız Kahraman omzunun çıkmasına rağmen mücadeleyi sürdürerek bronz madalya kazandı. Milli

0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
1: Burada. Çarem nerede diyorsun ya? Çarem burada. Burada.
2: Tolga Dünyası.
3: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
0: Reklam tanıtır.

0: evinizde. Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya. Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata.
1: Mavi Beyaz Eşya.com'da. İster tıkla, ister uğra. Buse Home'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
5: Ödavat ve Tarım Makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
6: ABM Yapı Market açıldı.
5: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
6: ABM Yapı Market'te.
5: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
6: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
5: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
7: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
8: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
7: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
9: SML Restoran ve Catering.
10: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
9: 0533 974 4590.
10: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
9: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli, Merkez Mahallesi, Üst Geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 3591 veya 0534 895

0: 0541-3274.
1: Yeni Parti'nin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli

0: örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
1: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç, tazeliğin yönü belli.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Hazırlayan ve sunan Tolga'nın dünyasındasınız. Merhaba Tolga Hanım. Burası benim dünyam.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
2: Reklam kazandırır.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: Buğsa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buğsa Mom.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33.
4: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
5: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
4: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
6: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
7: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
8: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
3: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65. Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
9: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
3: Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara. Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 51 33. Özkayatuz.com.
10: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplantı.

0: Yerinize Tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
2: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
3: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
4: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
5: Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: damar denince damarın tek adresi
1: Mersin efendim.
0: Hep damar. Full damar.

0: Tolga abim hoş geldin.
1: Tolga Dünyası.
2: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam tanıtım.

0: ev mi kuruyorsunuz? Yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
1: Buse Home'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
5: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
6: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
5: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
7: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
8: Yeni partinin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli

0: bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var. Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde 0535 478 51 33 özkayatuz.com.
1: Ödavat ve Tarım Makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
2: ABM Yapı Market açıldı.
1: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
2: ABM Yapı Market'te.
1: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
2: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
1: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı, Gürbüz Elektrik.

Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hep...

0: Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç, güvenin yönü belli.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Mezitli Kent Meydanı temel atma törenine katıldı. Mezitli'nin sosyal ve kültürel yaşamını canlandıracak proje, yurttaşların bir araya gelebileceği, dinlenebileceği ve keyifli vakit geçirebileceği yeni bir yaşam alanı oluşturacak. Törende konuşan Başkan Seçer, temeli atılan Kent Meydanı projesiyle Mezitli'nin önemli bir eksikliğini gidermeyi hedeflediklerini belirtti. Maliyeti 138 milyon lira olan ve toplam 38 bin metrekare alandan oluşan Mezitli Kent Meydanı'nın 180 gün sonra açılışını yapacaklarını söyleyen Seçer, Kent Meydanı'nın 16.700 metrekaresi yeşil alan olup, kalan kısımlara da yürüme yolları ve otopark gibi farklı işlevler yüklenecek. İkinci etap çalışmalarının devam ettiği meydana gelen insanlarımız huzurlu ve güzel vakit geçirebilecekler dedi. 2019'dan bu yana Mersin'in hem daha düzenli büyümesini sağlamak hem de yaşanabilir bir kent olma hüviyetine kavuşması için çalışmaların sürdüğünü kaydeden Seçer, yeşil alanlarıyla, temelini atacağımız meydanıyla, geniş caddeleriyle, düzenli yapılarıyla, kenti ve kentin geleceğini düşünerek yapılan imar ve altyapı çalışmalarıyla hizmetlerimizi gerçekleştiriyoruz diye konuştu. Temmuz ayı başında Vatan Kuyuluk Farklı Seviyeli Bütünleşik Kavşak Projesi'ne başladıklarını hatırlatan Seçer, bu kavşağın Mersin'deki en büyük katlı kavşak olacağını kaydetti. Katlı kavşaklar marifetiyle Mersin'de trafiğin büyük ölçüde rahatlayacağını vurgulayan Başkan Seçer, son derece detaylı bir çalışma ve Mersin'de böyle bir çalışma ilk olacak diyerek bu kavşak çalışmasının da Kasım ayında sona ereceğini ifade etti. 32 milyon 223 bin euro yatırım bedeline sahip Mezitli İçme Suyu Şebeke Hattı projesinde de sona gelindiğini belirten Seçer, çalışmaların Ekim ayı sonu itibariyle tamamlanmasının planlandığını söyledi. Başkan Seçer, söz konusu projenin Mersin'in önümüzdeki 50 yıllık içme suyu altyapısına katkı sağlayacağını belirtti. Mersin'in her noktasında çalışmaların disiplinli bir şekilde sürdürüldüğünün altını çizen Seçer, 13 ilçemizin tamamında tüm belediye başkanlarımızla uyumlu şekilde çalışıyoruz. Hizmet noktasında siyaset bir kenara bırakılmalı. Yaptığımız işlerin daha kaliteli, hızlı ve memnuniyet verici olması için işbirliği yapmak durumundayız. Çünkü vatandaşlarımız kavga eden insanı sevmez ifadelerini kullandı. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Tamam yavrum, intizam yazmayın, hepiniz eleyeceksiniz. Tamam, hepiniz dokunacaksınız yavrum, tamam. Hepinizle teker teker ilgileneceğim.
2: Ben Tolga'yı sevmiyorum ama yine de kaçıramıyorum. Ben Tolga'nın dediklerinden bir şey anlamıyorum ama yine de hep dinliyorum.
3: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
4: Reklam kazandırır.
5: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşulları.

0: Kurullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
2: Buse.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33. Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
7: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
6: Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara.
2: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
6: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
0: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler, Aydoğdu Gayrimenkul'de ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul, 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199, 0555 671

0: 0541 11 99.
1: SML Restoran ve Catering.
0: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Damarsa damar, işte o kadar.

Ayrıldık işte, ne oldu sanki? Sen de mutluluğu bulamadın ki. Unutma seni benim kadar, seven olmaz ki. Özlemesem de özlüyorum, hiç gelmesem de bekliyorum. Rüyamda seni hep görüyorum, seni hala çok seviyorum. Seni hala çok seviyorum.

0: Haberler.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Türk evinde gazetecilerle yaptığı görüşmede borsadaki soruşturmaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, sermaye piyasalarının sınırlı bir alanında yaşanan sorunun Türkiye ekonomisi ve finansal sistem için risk oluşturmadığını belirtti. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Adli Tıp Kurumu'nda hırsızlık yaptığı iddia edilen GE'nin ifadesi alınırken Kozinoğlu'na ait doku ve kan örneklerinin değiştirilmiş olabileceği ihtimali araştırılıyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den istifasının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 30 üye de partiden ayrıldı. İstifalarla birlikte CHP'nin meclisteki üye sayısı 41'den 11'e geçti.

0: geriledi. İsrail Başbakanı Netanyahu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşma yaptı. Netanyahu kürsüye çıktığında çok sayıda ülke temsilcisi salonu terk ederken protesto ve yuhalama sesleri arasında konuşmasını neredeyse boş salonda sürdürdü. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mezitli Kent Meydanı'nın temel atma törenine katıldı. Seçer, Mersin'in daha düzenli ve yaşanabilir bir kent olması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Tarsus'ta suçla mücadele çalışmalarının değerlendirildiği Ağustos-Eylül ayı koordinasyon toplantısı düzenlendi. Toplantıda soruşturmalar ve uygulamadaki güncel gelişmeler ele alındı. Mersin'in Anamur ilçesinde 12 yaşındaki Eyüp Can'ın ölümüne ilişkin davada bilirkişi raporu dosyaya girdi. Raporda ölümün düşme sonucu gerçekleştiği ancak düşmenin önden alınan basınçla meydana gelmiş olabileceği belirtildi. Mersin'in de aralarında bulunduğu 4 ilde internet üzerinden araç satışı ilanı verenleri güvenli ödeme vaadiyle dolandıran şebekeye operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan 18 şüpheliden 15'i tutuklanırken 3 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Mersin'de 3 gün önce kuzenini öldürüp kaçan şüpheli polisten kurtulmak için bir çocuğu rehin aldı. Çocuk polis tarafından kurtarılırken cinayet zanlısı yakalanarak gözaltına alındı. Mersin'in Silifke ilçesinde bahçelik alanda çıkan yangın ormanlık bölgeye ve yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü. Ekipler yangına bir helikopter ve 6 arazözle müdahale etti. Anadolu Efes Euroleague'in ilk haftasında deplasmanda Barcelona'ya 89-82 mağlup oldu. Anadolu Efes ikinci maçında sahasında Real Madrid'i ağırlayacak. Boks Avrupa Şampiyonası'nda Esra Yıldız Kahraman omzunun çıkmasına rağmen mücadeleyi sürdürerek bronz madalya kazandı. Milli boksör Avrupa Şampiyonalarında ikinci kez bronz madalya elde etti. Çimsa ÇBK Mersin yeni sezona şampiyonluk hedefiyle hazırlanıyor. Mersin ekibinin ilk büyük sınavı 7 Ekim'de Fenerbahçe ile oynayacağı FIBA Kadınlar Süper Kupası olacak.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Tolga Dünyası.
3: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
4: Reklam tanıtır.

0: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
2: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505-990-66-25.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca

0: sürücü kursunda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
1: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdem

0: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 51 33 özkayatuz.com. Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara. 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi. Yeni dönem
1: başlar, eyvah yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour Sayanı'nda. Aracılar, okul yolunda doğru tercih. Kıyafetlerde tamam, yeni dönem aracılarla başlar. Aman eksik
0: kalmasın bir şey. Yeni partinin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
2: Bu program şoförler için hazırlanmış olup diğer dinleyicilerimizin dinlemesinde hiçbir sakınca bulunmamaktadır. Şoför Mahali'nden şarkılar dinleyeceksiniz.
4: Şoför Mahali.
5: Şoför Mahali başlıyor.

Ateşi çiğner gibi dudaklarımda. Bir ömrü harcadım yokluğunda. Hangi gönül çeker böylesine nöbeti? Hangi yürek taşır böylesine hasreti? İşte, işte aşkın tam saati. İşte çıldırma vaktim. Ben artık biletimi kestim. Sana geliyorum, sana geliyorum. Ayrılığın kemiklerini kıra kıra, gecenin karanlığını yara yara, yıllanmış yaralarımı sara sara, sana koşuyorum, sana koşuyorum.

esti mi deli esmeli rüzgar. Yağdı mı deli yağmalı yağmur. Sevdi mi deli sevmeli yürek. Öyle korkak, öyle ürkek sevmek neye yarar? Yeter artık, yeter. Bu aşk celadı insanlar. Aşkı tanısın, aşkı bilsinler. Bir adam, bir aşık nasıl severmiş görsünler. Aç kollarını, aç. Sana geliyorum, sana geliyorum. İstediği gibi yaşamadı ama istediği yerde

0: bütün saatlerimi sana kurdum. Bundan böyle bütün sofralarımı dizlerinde yaşamak istiyorum artık. Dizlerinde yaşamak istiyorum. Bugüne dek yaşayamadıklarımı. Bugüne dek hiç yaşayamadıklarımı.
1: Rampaların ustasıyım. Gözlerinin hastasıyım.
2: 7-24 arabesk. 24 saat arabesk.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Mezitli Kent Meydanı temel atma törenine katıldı. Mezitli'nin sosyal ve kültürel yaşamını canlandıracak proje, yurttaşların bir araya gelebileceği, dinlenebileceği ve keyifli vakit geçirebileceği yeni bir yaşam alanı oluşturacak. Törende konuşan Başkan Seçer, temeli atılan Kent Meydanı projesiyle Mezitli'nin önemli bir eksikliğini gidermeyi hedeflediklerini belirtti. Maliyeti 138 milyon lira olan ve toplam 38 bin metrekare alandan oluşan Mezitli Kent Meydanı'nın 180 gün sonra açılışını yapacaklarını söyleyen Seçer, Kent Meydanı'nın 16.700 metrekaresi yeşil alan olup kalan kısımlara da yürüme yolları ve otopark gibi farklı işlevler yüklenecek. İkinci etap çalışmalarının devam ettiği meydana gelen insanlarımız huzurlu ve güzel vakit geçirebilecekler dedi. 2019'dan bu yana Mersin'in hem daha düzenli büyümesini sağlamak hem de yaşanabilir bir kent olma hüviyetine kavuşması için çalışmaların sürdüğünü kaydeden Seçer, yeşil alanlarıyla, temelini atacağımız meydanıyla, geniş caddeleriyle, düzenli yapılarıyla, kenti ve kentin geleceğini düşünerek yapılan imar ve altyapı çalışmalarıyla hizmetlerimizi gerçekleştiriyoruz diye konuştu. Temmuz ayı başında Vatan Kuyuluk Farklı Seviyeli Bütünleşik Kavşak Projesi'ne başladıklarını hatırlatan Seçer, bu kavşağın Mersin'deki en büyük katlı kavşak olacağını kaydetti. Katlı kavşaklar marifetiyle Mersin'de trafiğin büyük ölçüde rahatlayacağını vurgulayan Başkan Seçer, son derece detaylı bir çalışma ve Mersin'de böyle bir çalışma ilk olacak diyerek bu kavşak çalışmasının da Kasım ayında sona ereceğini ifade etti. 32 milyon 223 bin euro yatırım bedeline sahip Mezitli İçme Suyu Şebeke Hattı projesinde de sona gelindiğini belirten Seçer, çalışmaların Ekim ayı sonu itibariyle tamamlanmasının planlandığını söyledi. Başkan Seçer, söz konusu projenin Mersin'in önümüzdeki 50 yıllık içme suyu altyapısına katkı sağlayacağını belirtti. Mersin'in her noktasında çalışmaların disiplinli bir şekilde sürdürüldüğünün altını çizen Seçer, 13 ilçemizin tamamında tüm belediye başkanlarımızla uyumlu şekilde çalışıyoruz. Hizmet noktasında siyaset bir kenara bırakılmalı. Yaptığımız işlerin daha kaliteli, hızlı ve memnuniyet verici olması için işbirliği yapmak durumundayız. Çünkü vatandaşlarımız kavga eden insanı sevmez ifadelerini kullandı. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
2: Yani şimdi bu şarkıları yazanlar nasıl kafalarla yazmışlarsa Ankara havalarının %75'inde hadi doldur içelim, içelim güzelleşelim. Ringo ringo şişeler, şişelerde ne oluyor ya? Mekanlı

0: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
1: Şoför Mahalli.
2: Şoför Mahalli'nde kısa bir mola. Reklamlardan sonra Şoför Mahalli'nden şarkılar dinlemeye devam edeceksiniz.
3: Reklam kazandırır.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya, yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya. Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata.
1: mavibeyazeşya.com'da. İster tıkla, ister uğra. Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
2: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözde Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
3: SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
3: 0533 974 4590.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
1: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 7333 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
4: Yok kelimesi omega yapıda yok.
5: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
6: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
5: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
7: Cumartesi pazar açık olan
4: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
7: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
8: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul

0: ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
1: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
0: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
1: Telefon 0540 014 çift 033.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
4: Şoför Mahalli.
5: Şoför Mahalli'nden şarkılar dinlemeye devam ediyorsunuz.
6: 33 BBL 019.
7: Yolun açık olsun, devam et.
8: Bir şeyin taklidi varsa aslı şahanedir. Şahane Radyo Mersin FM.

Şeytan diyor çek sık kafasına iki tane mermi. Ama bilmem değer mi? En iyisi bırakmak, unutmak, bir daha adını bile anmamak. Bana kalsa yaparım.

Harcandığımız sevgiliden bir çırpıda söküp alırım seni. Ama gelmezsin ki. Ben yeter desem de sen diyemezsin ki. Ulan kalbim, ulan oğlum, sen laf dinlemez misin? Bırak da gitsin be, bırak da gitsin. Sevdim deme, sakın sevdim deme, beni dellendirme. Öyle sevmek olmaz oğlum, öyle sevmek olmaz. Sen sevmedin, taptın, gururumuzu beş paralık yaptın. Seninle konuşmaya bile gelmiyor o vefasızı. Hemen başlatıyorsun kendinde koca bir sızı. Hemen deli gibi çarpıyorsun, hemen tekliyorsun. Ve hala aşk bilmezden aşk bekliyorsun. Ulan kalbim, ulan oğlum, sen yola gelmezsin.

Hızdan zevk alan, hastaneden sevk alır. Damarsa damar, işte o kadar.

0: 80TS 684.
1: Yolun açık olsun. Devam et.
2: Mersin FM 104.6.

0: Burada burada çarem nerede diyorsun ya, çarem burada. Burada burada.
1: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
2: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
3: Şoför Mahalli.
4: Yolculuğumuz sona erdi. Mutlu günler diliyoruz.
5: Reklam tanıtı.
6: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
7: Gökhan Eğitim Kurumları.
6: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
8: Buğsa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
9: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
10: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
9: Burada her şey istediğiniz gibi.
8: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buğsa Mom.
9: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
10: Bilgi ve sipariş için 0505-990-66-25.
2: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Yeni dönem başlar,
11: eyvah, yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar okul yolunda doğru tercih.
12: Bir şey. Aracılar full okul.
13: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon Dünyası'nda. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
14: Erdemli'de teknoloji arayanlar, bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
2: Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33. Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz Toros.

0: Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde 0535 478 51 33 özkayatuz.com
1: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven.

0: Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017. Barış Otocam.
1: Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler başlıyor. Sevgi Selim'de Ezgiler.
4: Herkese merhabalar. Mersin'in en sevilen, en çok dinlenen ve en kaliteli radyosu. Mersin FM'deyiz. Ben Selin. Özbay Kurtarma katkılarıyla hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza başlıyoruz. Gün sabrettim. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikte olacağız. Ve birbirinden güzel şarkılar dinleyeceğiz sizlerle. Bugün şarkılarımı gerçekten özenle seçtim sizler için. Gittim sensiz yatamam. Kendimi kaybettim. Yani bugün çalacağım bütün şarkıları Özbay Kurtarma'ya Ali Özbay ekibi ve tabii ki müşterilerine armağan ediyorum. Hayırlı işler diliyorum kendilerine.

0: Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Evde misiniz? Yolda mısınız? Bizimle paylaşın. 0538 273 66 66 0538 273 66 66 Dağın diyemem diyeceğiz. Sizlere İrem Güral'la baş başa bırakıyorum.
1: Selin Yayında. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

0: insanın içinde söyleyemediği o kadar çok şey var ki aslında dön diyemiyor. Gel diyemiyor ama bir yandan da karşısındaki kişinin kendisini anlamasını bekliyor.
1: Dolaştığım yollarda.
0: İşte bazen gururdan, bazen kırgınlıktan insan söylemek istediklerini içine atıyor, susuyor ama aslında içinden keşke gelsen diyor. Kalbinden atmaya çalışıyor ama ne kadar uğraşırsa uğraşsın olmuyor. Bir de şu var, gelirsin zannettim. İnsan en çok da beklediği kişinin gelmediğini anlayınca kırılıyor. Bu şarkıda da biraz o bekleyişi söyleyemediğin halde hala içinde taşıdığın o sevgiyi hissediyoruz.
1: Unutmak kolay demiştin.
0: Ne hissediyorsanız bir şarkısı var. Ve burada herkesin bir şarkısı var. Sizler de mesajlarınızı ve istek şarkılarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz.
1: Sen unut beni, yeter ki benden isteme.
0: Unutamadığım Cenk Eren yorumuyla sizlerle.
2: Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Yine

Gözlerimde yaş, kalbimde sızı. Unutamadığım seni dedik. Bir güzel şarkıyı daha geride bıraktık. İşte özlem gerçekten yıllar geçse de bazen dinmiyor. Hayatımıza devam ediyoruz. Hayatımıza devam ediyor gibi görünüyoruz ama bazı anılar var ki hiç silinmiyor. Hele bir de karşı taraf yeni bir hayat kurmuşsa geride kalan için kabullenmek daha da zor olabiliyor. Adım gibi biliyorum yine bana. Bu şarkımızı da muhteşem üçlü kadrosuna armağan ediyorum. Şu anda bizi dinliyorlarmış. Selamlarımızı gönderelim ve kolaylıklar dileyelim. Tabii okulların da açılmasıyla birlikte işleri zorlaştı. Koşuşturmaca devam ediyor. Tekrardan kolaylıklar diliyorum kendilerine.

0: Bir istek şarkıyla devam ediyorum programa. Merhaba, Selin Hanım Mezitli'den selamlar. Müslüm Gürses ve Harika Avcı Olmaz Artık şarkısını tüm Mersin FM dinleyicilerine armağan ediyorum demişler. Bizden de size armağan olsun o zaman. Şimdi aslında benim bugün çalacağım bir Müslüm Gürses şarkısı vardı. Ama tabii ki çalmadan geçmeyeceğiz. Yani bugün iki tane Müslüm Baba şarkısı çalacağım sizlere. Çünkü onu özellikle seçtim ve dinletmek istiyorum size. Beğeneceğinize de eminim zaten.
1: Çağırma beni boş yere.
0: Dönemeyiz o günlere.
1: Dönemeyiz o günlere. Ayrıldık ya biz bir kere.
0: Olmaz artık, olmaz artık. İşte bazen bir ilişki öyle bir noktaya geliyor ki yeniden denemek bile insanın gözünde anlamsız bir hale geliyor. Ya bir de birlikte çok şey yaşıyorsun, çok çile çekiyorsun hatta. Bunlar da çok önemli ama yine de yolun sonunda o herkes bambaşka bir yere gidiyor. Yani yollar ayrılıyor aslında. Ve dönemeyiz o günlere sözü de aslında her şeyi anlatıyor.
1: Bir bütündük.
0: Eskisi gibi olmak kolay değil.
1: Kalbimize hasret gördük.
0: Yani çok büyük bir kabulleniş var aslında.
1: Bir değil bin çile gördük. Olmaz artık.
0: Şimdi sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakıyorum.
2: Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
3: Sevgi Selin'de Ezgiler.

Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selim'de Ezgiler.
1: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.

0: Hazırlayan ve sunan Tolga'nın dünyasındasınız. Merhaba Tolga ben. Burası benim dünyam.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
2: Reklam kazandırır.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
4: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.

0: lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
1: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli, Merkez Mahallesi, Üst Geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
4: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
5: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
6: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
7: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336 2965. 336 2965.
8: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
9: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
8: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
7: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 7333 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi. Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
10: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
7: Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara.
0: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.

0: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler devam ediyor.

Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgisel'in de Ezgiler programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, şu an bizi yolda dinleyen bir dinleyicimiz var. Arabada frekansta sana denk geldim. Bu şarkı benden dükkanda evrak bekleyen ortağım Şahin'e gelsin demişler ve bizden bir Özcan Deniz şarkısı istemişler. En güzel şarkılar sizlere armağan olsun diyelim ve kolaylıklar dileyelim. Burada herkesin bir şarkısı var. Sizler de mesajlarınızı ve istek şarkılarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Dön desem Özcan Deniz sizlerle.

0: Daha ne diyebilirsin ki? Dön demişsin. Daha ne olabilir? Bir yandan artık bitti diyorsun. Bir yandan da sevdiğin insana dönüp gel seni ne kadar özlediğimi bir bilsen demek istiyorsun. Söyleyecek o kadar çok sözün olup da bunların söylenmemesi var ya, işte insanı en çok o yoruyor.
1: Tüten bacam tütmez oldu. Gönül kuş.
0: Şimdi güzel bir Sibel Can şarkısı dinleyeceğiz. Tüten. Bu şarkımızı Özbay Kurtarmaya, Ali Özbay ekibi ve müşterilerine armağan ediyorum.
1: Bitmez oldu kalbim.
0: Katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Sibel Can sizlerle.

0: İyi yayınlar. Sıradaki şarkı tüm deniz sevdalılarına ve tayfama gelsin. Balıkçı Ferit ben demişler. Ferit abimize selamlarımızı gönderelim o zaman. Kolaylıklar diliyorum sizlere.
1: Bazen bir garip oluyor hal.
0: İnanılmaz bir şarkı dinleyeceğiz şimdi sizlerle. Kendimi ben bile tanıyamıyorum. İçimde bir çöküş, bir heyelan. Sanki taşa toprağa bulanıyorum. Serkan Kaya, aşk ne demek bilen var mı sizlerle?
2: Sevgi Selin'de Ezgiler.

Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Ve şimdi reklamlardan önceki son şarkımız. İyi yayınlar Selin Hanım, kolay gelsin. Eren ben. Götür beni gittiğin yere şarkısını şu an işte yoğun bir şekilde çalışan canım sevgilim Aslı'ya göndermek istiyorum demişler. Seni çok seviyorum bir tanem diye de eklemiş dinleyicimiz.
1: Aşkımdır beni yaşat.
0: Şimdi Ferhat Göçer yorumuyla dinleyeceğiz bu şarkımızı. Sizler de mesajlarınızı ve istek şarkılarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz. Bizler de mesajlarınızı sizlerle ve sevdiklerinizle paylaşabiliriz.
2: Selin yayında.

0: gelmesini mi istiyorsun?
1: Zaten.
0: Ben hazır falan değilim. Senin cümlelerin buraya getirdi bunu.
1: Bence senin doğrusu bu. Gerçekten.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selim'de Ezgiler.
1: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara'da 28. dönem 4. yasama yılı değerlendirme toplantısında konuştu. Türkiye'nin terörden tamamen arındırılmış bir ülke olacağını belirten Kurtulmuş, erken seçim tartışmalarının zamanı olmadığını ve kararın meclisin iradesinde olduğunu söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasına ilişkin açıklama yaptı. Ankara merkezli 16 ilde 45 adrese düzenlenen operasyonlarda 33 şüpheli gözaltına alındı. 10 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlenirken firari 4 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından siyasal ve askeri casusluk soruşturması başlatıldı. 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken 5 kişi gözaltına alındı, 16 şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı. 2 şirkete kayyum atandı, 3 eski MASAK başkanının pazartesi günü ifade vermesi bekleniyor. Sermaye Piyasası Kurulu'na muhalefet suçuna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. 7 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyacına yönelik hizmetlerini sürdürüyor. Toplam 240 öğrenci kapasiteli yurtlarda gençlere aylık 3.120 lira ücretle güvenli ve konforlu konaklama imkanı sunuluyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi deniz temizliği çalışmalarına devam ediyor. Çamlıbel Balıkçı Barınağı'nda yetki süreci devam ederken ekipler deniz yüzeyindeki katı ve sıvı atıkları toplamayı sürdürüyor. Mersin Orman Bölge Müdürlüğü Orköy Şube Müdürlüğü tarafından 89 orman köylüsü hanesine güneş enerjisi sistemi kuruldu. Proje kapsamında vatandaşlara toplam 14 milyon 240 bin lira kredi ve hibe desteği sağlandı. Mersin'in Bozyazı ilçesinde okul ve çevresi güvenlik tedbirleri toplantısı düzenlendi. Toplantıda okul çevrelerindeki güvenlik önlemleri değerlendirilirken kurumlar arasındaki koordinasyonun artırılmasına yönelik çalışmalar ele alındı. Mersin'in Karaca İlyas mahallesinde hızlı tren projesi nedeniyle yaklaşık 2 yıldır kapalı olan yol alt geçit çalışmalarının tamamlanmasıyla yeniden araç trafiğine açıldı. Bölgede ulaşım normale dönerken sürücüler güzergahı yeniden kullanmaya başladı. Mersin'in Silifke ilçesinde kontrolden çıkan otomobil kanala devrildi. Kazada sürücü hafif yaralanırken aracı çıkarmak için bir kişinin kendisini vince bağlayarak otomobilin üzerine inip halatları takması dikkat çekti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Mersin'de 79 yıl 9 ay hapis cezasıyla kırmızı bültenle aranan firari hükümlü yakalandı. Adresinde 84 sentetik ecza ele geçirilen hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Ticaret Bakanlığı ekiplerince Mersin'de gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda toplam 1 ton 716 kilo 500 gram pregabalin ele geçirildi. Operasyonların Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında düzenlendiği bildirildi. Nesine 3. Lig'in 4. haftasında Yeni Mersin İdman Yurdu sahasında Diyarbakır Spor'u konuk edecek. Mücadele Mersin Stadyumu'nda 27 Eylül Pazar günü saat 19'da başlayacak.

0: Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
1: Vay vay vay, Tolga abim hoş geldin.
2: Tolga Dünyası.
0: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam tanıtır.

0: Bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 7333 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
2: SML Restorant ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
5: ABM Yapı Market açıldı.
4: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
5: ABM Yapı Market'te.
4: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
5: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
4: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı, Gürbüz Elektrik yanında.
6: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
7: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
6: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
7: Telefon 0540 014 çift 033.
8: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
9: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam

Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koçyiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.

0: tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
1: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler devam ediyor.

Reklamlarımızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Programımıza Özbel Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Eğer çaylarınızı, kahvelerinizi aldıysanız birbirinden güzel şarkılarla devam edebiliriz. Bu şarkıyı da çok seviyorum. Çok naif bir şarkı bence. Yani tabii ki hepimizin zor zamanı oluyor. Başka türlüsü imkansız ama insan zor dönemden geçerken de yanında sadece huzur bulabileceği birini arıyor aslında. Bu şarkıda da yani anlıyoruz ki çok yorulmuş, çok şey yaşamış birinin kalbinde bana da bir yer var diye bir seslenişi. Ya öyle büyük şeyler istemiyor aslında. Biraz sevgi, biraz huzur ve kendine ait hissedebileceği bir yer istiyor. Tanrı misafiriyim diye de anlamlandırıyor bunu. Zaten o da bize çok şey anlatıyor. Hepimiz Tanrı misafiriyiz aslında. Yıllarca yükünü taşımış bir kalbin sonunda dinlenebileceği bir yuva araması gibi. Ben Tanrı misafiriyim, yersiz bir garibim. Bana bir yer ver kalbinde benimdir diyeyim. Harika bir şarkı. Bu şarkıyı şu an radyoları başında bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize de armağan ediyorum. Ercan Turgut, Tanrı Misafiri sizlerle.

Programımıza Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Kolay gelsin Murat ben demişler. Sıradaki şarkı tüm direksiyon sallayan nakliyeci ve çekici esnafı ustalara armağanımız olsun. Hayırlı yolculuklar diliyorum demişler. Selamlarımızı gönderelim. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Tadım kalmadı sensiz. Şimdi hep birlikte bu güzel şarkımızı dinleyelim.

0: Sensizlik üstüme bir çığ gibi çöktü. Yardım et ne olur, çaresizim ben. Sen olmadan da yaşanmaz diyen, ayrılığın ağırlığını gerçekten üzerinde hisseden birinin çaresizliği vardı bu şarkımızda. Ben seni yüreğime yazdım, Emrah sizlerleydi.
1: Değil kahrım büyük, ne gösterecek zaman belli
0: ol. Ama geçecek diyeceğiz.
1: Umudun olmadan.
0: Şarkılar da birbirini çok güzel tamamladı bu arada.
1: Saati dolmadan.
0: Zaten geçmeyen hiçbir şey yok, emin olabilirsiniz. Bu hayatta her şey geçiyor. Ve siz üzgünsünüz diye de dünya dönmeyi durdurmuyor maalesef.
1: Yine bitecek.
0: Bu da tabii ki insana dayanma gücü veriyor. Doğru kullanıldığında her şeyin üstesinden gelebiliyorsunuz.
1: Ama geçer.
0: Şimdi hep birlikte bu güzel şarkımızı dinleyelim. Derya Bedavacı sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.

0: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
1: Reklam kazandırır.
0: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Yeni partinin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli.

0: örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
2: Su hayattır. Su hastanesi.
3: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
2: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
0: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi. Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
4: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
5: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour Sayanı'nda. Aracılar, okul yolunda doğru.

0: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. cadde üzerinde 0535 478 51 33 özkayatuz.com. Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
0: Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin

0: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim ve Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selim ve Ezgiler.
3: Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Reklamlarımızı geride bıraktık. Programımıza Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Ve çok güzel bir şarkı dinleyeceğiz sizlerle. Sizler de bizlere mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımızdan ne hissediyorsanız bir şarkısı vardır ve burada herkesin bir şarkısı var. Bizlere mesajlarınızı ulaştırın. Bizler de mesajlarınızı sizlerle ve sevdiklerinizle paylaşalım. Söyleyemedim Eylem Aktaş sizlerle.

Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Belki de şarkının en dokunaklı tarafı şu: insan bazen sevdiğine çok yakınken bile ona ne kadar sevdiğini söyleyemiyor. İşte sonra da içinde koskoca bir söyleyemedim kalıyor. Ama hiç merak etmeyin, biz sizin için söyleriz.
1: Üzmedim.
0: Yani bizlerle mesajlarınızı paylaşabilirsiniz. Biz de duyururuz yani buradan. 0538-273-66-66 mesajlarınız ve istek şarkılarınız için bizlere ulaşabilirsiniz. Merhaba, Mersin İl Göç İdaresi personeli olarak yazıyoruz. Sıradaki en güzel şarkıları Cafer Bey'e armağan ediyoruz demişler.
1: Hiçbir gün günahı.
0: Bizler de kolaylıklar diliyoruz sizlere ve birlikte bu güzel şarkımızı dinliyoruz.

0: Birbirinden güzel şarkılarla programımıza devam ediyoruz. Merhabalar, ben Adana'dan Murat. Senden Yıldız Tilbe Gülüm şarkısını rica ediyorum. Çalarsan çok mutlu olurum. Bu güzel eser canımdan çok sevdiğim kızım Elif'e. Hayat arkadaşım Ayşe'ye, özellikle sana ve tüm sevenlere armağan olsun. İyi ki varsınız, sevgiler demişler. Teşekkür ediyorum. Benden de sizlere ve tüm dinleyicilerimize armağan olsun.
1: Hayalimden gitmiyor ki o çocuk.
0: Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz.
2: Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

Ve şimdi reklamlardan önceki son şarkımız. Değerli desteklerinden dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. Tüm güzel şarkıları da kendilerine armağan ediyorum. Şimdi çok güzel bir şarkı dinleyeceğiz. Sevme arkadaş diyeceğiz. Zaten aslında üstüne de pek konuşmaya gerek yok. Şarkı o kadar güzel ve sözleri de o kadar güzel ki. Zaten her şeyi anlatıyor. Sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakıyorum.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Mezitli Kent Meydanı temel atma törenine katıldı. Mezitli'nin sosyal ve kültürel yaşamını canlandıracak proje, yurttaşların bir araya gelebileceği, dinlenebileceği ve keyifli vakit geçirebileceği yeni bir yaşam alanı oluşturacak. Törende konuşan Başkan Seçer, temeli atılan Kent Meydanı projesiyle Mezitli'nin önemli bir eksikliğini gidermeyi hedeflediklerini belirtti. Maliyeti 138 milyon lira olan ve toplam 38 bin metrekare alandan oluşan Mezitli Kent Meydanı'nın 180 gün sonra açılışını yapacaklarını söyleyen Seçer, Kent Meydanı'nın 16.700 metrekaresi yeşil alan olup, kalan kısımlara da yürüme yolları ve otopark gibi farklı işlevler yüklenecek. İkinci etap çalışmalarının devam ettiği meydana gelen insanlarımız huzurlu ve güzel vakit geçirebilecekler dedi. 2019'dan bu yana Mersin'in hem daha düzenli büyümesini sağlamak hem de yaşanabilir bir kent olma hüviyetine kavuşması için çalışmaların sürdüğünü kaydeden Seçer, yeşil alanlarıyla, temelini atacağımız meydanıyla, geniş caddeleriyle, düzenli yapılarıyla, kenti ve kentin geleceğini düşünerek yapılan imar ve altyapı çalışmalarıyla hizmetlerimizi gerçekleştiriyoruz diye konuştu. Temmuz ayı başında Vatan Kuyuluk farklı seviyeli bütünleşik kavşak projesine başladıklarını hatırlatan Seçer, bu kavşağın Mersin'deki en büyük katlı kavşak olacağını kaydetti. Katlı kavşaklar marifetiyle Mersin'de trafiğin büyük ölçüde rahatlayacağını vurgulayan Başkan Seçer, son derece detaylı bir çalışma ve Mersin'de böyle bir çalışma ilk olacak diyerek bu kavşak çalışmasının da Kasım ayında sona ereceğini ifade etti. 32 milyon 223 bin euro yatırım bedeline sahip Mezitli İçme Suyu Şebeke Hattı projesinde de sona gelindiğini belirten Seçer, çalışmaların Ekim ayı sonu itibariyle tamamlanmasının planlandığını söyledi. Başkan Seçer, söz konusu projenin Mersin'in önümüzdeki 50 yıllık içme suyu altyapısına katkı sağlayacağını belirtti. Mersin'in her noktasında çalışmaların disiplinli bir şekilde sürdürüldüğünün altını çizen Seçer, 13 ilçemizin tamamında tüm belediye başkanlarımızla uyumlu şekilde çalışıyoruz. Hizmet noktasında siyaset bir kenara bırakılmalı. Yaptığımız işlerin daha kaliteli, hızlı ve memnuniyet verici olması için işbirliği yapmak durumundayız. Çünkü vatandaşlarımız kavga eden insanı sevmez ifadelerini kullandı. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
2: Tolga Dünyası.
3: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
4: Reklam tanıtır.
5: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
6: Evinizin mobilyalarını değiştirmek

0: istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya. Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata.
1: Mavi Beyaz Eşya.com'da. İster tıkla, ister uğra. Buğzem Home'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buğzem Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buğzem Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres: Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
5: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
6: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
5: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
6: Telefon 0540 014 çift 033.
7: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
8: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
7: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
9: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
10: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
11: Ödavat ve Tarım Makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
12: ABM Yapı Market açıldı.
11: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
12: ABM Yapı Market'te.
11: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira.

0: Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
1: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
0: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamı...

Reklamlarımızı geride bıraktık. Ayrıca programımızın da yaklaşık son bir saatine girmiş bulunuyoruz. Çok güzel bir düet dinleyeceğiz sizlerle, Baha ve Tan Taşçı. Bazen herhangi bir şeye yıllarını veriyorsun ama sonunda dönüp ben bunca şeyi neden yaşadım diye kendine soruyorsun. Ve kapılarını da kapatıyorsun aynı zamanda. Kimseyi içeri almak istemiyorsun. Çünkü aynı şeyleri yeniden yaşamaktan korkuyorsun. Aynı zamanda unuttum demek de her zaman gerçekten unutmak anlamına gelmiyor. Bazen insan sadece daha fazla kırılmamak için kalbinin kapısını kapatıyor.

şarkıları gerçekten çok güzel denk getirmişim. Bir yandan bir daha böyle sevmem dönme geri diyen Baha ve Tantaşçı. Bir yandan da bir görsem de Allah alsın canımı diyen Müslüm Baba. İşte şarkılar böyle. Her duyguya hitap ediyor. Her kitleye, her kesime, her şeye hitap edebiliyor. Aslında programın başında bir istek şarkım vardı. O yüzden Müslüm Gürses çalmıştık Harika Avcı'yla şarkısını. Ama ben bu şarkıyı bir gün öncesinden seçip klasörüme koyduğum için bu şarkının kaçarı yoktu yani. Bunu sizlere dinletmek istiyorum çünkü. Sinler, seneler geçti, sevdiğin gurbete. Ne hissediyorsanız bir şarkısı vardır ve burada herkesin bir şarkısı var. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Bu şarkıda benden tüm Mersin FM dinleyicilerine armağan olsun. Gitti gideli sizlerle.

bir haber, bir selam bekliyorsun ama zaman geçtikçe o sessizlik daha da ağır geliyor, günler geçiyor. Mevsimler değişiyor ama insanın içindeki hasret de bir türlü geçmiyor. Hele bir de yanında derdini anlatacak, gözyaşını silecek kimse yoksa gurbet daha da zor geliyor. Merhaba Selin Hanım, Buket ben. Sıradaki şarkıyı tüm müşteri temsilcisi arkadaşlarıma gönderiyorum demişler. Bizler de selamlarımızı gönderelim. Beni unutma diyeceğiz. Sezen Aksu sizlerle radyonuzda.

Çok güzel bir şarkıyla daha devam ediyoruz. Kolay gelsin İbrahim Erkal. Unutulanlar şarkısını çalarsanız çok mutlu oluruz. Çamlı Yayla'dan selamlar, sevgiler demişler. Ya, o kadar güzel bir şarkı ki gerçekten. Unutulanlar da unutur. Anlarsın unutulmak nasıl bir şey. Bu şarkıdan sonra da bir reklam aramız olacak.

sen kal böylece. İnan ne sitemim ne de ahım var. Sanma ki tükenmez, bitmez bu gece. Benim Allah'ım var, ne gamım var. Senin yakacağın

0: Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
2: Yani şimdi bu şarkıları yazanlar nasıl kafalarla yazmışlarsa Ankara havalarının %75'inde hadi doldur içelim, içelim güzelleşelim. Ringo ringo şişeler, şişelerde ne oluyor ya?
3: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
4: Reklam kazandırır.

0: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
2: Buse.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
5: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
6: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize Tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
7: Yazın hafif bir lezzet, kışın

0: Sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
3: Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33. Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı Mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 51 33. Özkayatuz.com.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
6: Sevgi Selin'de ezgiler devam.

Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ayrıca yavaş yavaş da programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Şimdi bir istek şarkım var. Hemen mesajını da paylaşayım sizlerle. Selin Hanım, Seyfi Doğanay Bırakmadı Sevdan Beni şarkısını rica edebilir miyim? Tüm Mersin FM dinleyicilerine armağan olsun, hayırlı yayınlar, iyi çalışmalar, saygılarımla demişler. Selamlarımızı gönderelim. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz. Burada herkesin bir şarkısı var diyorum ve sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakıyorum.

Kamuran Akkor'u geride bıraktık. Programımıza Metin Şentürk'le devam ediyoruz. Bir resim saklarım kalbimde, ucundan birazcık yırtılmış. Başını öne eğmiş yine güzel kız, güzel kız utanmış diyeceğiz. Aslında bazı anılarla ve şarkılarla ve o fotoğraflarla olan bağlantılar bizi birazcık üzebiliyor. O fotoğraflar ve şarkılar özellikle. İkisi de bir araya geliyorsa inanılmaz. Yani o fotoğrafın kendisinden çok bize hatırlattıkları aslında dokunuyor bize. O anı, o günü, yanında olan insanları tekrar hatırlıyorsun. Fotoğraf olduğu yerde duruyor ama senin aklında bambaşka bir hikaye canlanıyor. Hele sevdiğin birine aitse. Unutma. Bir fotoğrafa bakıp geçmişi yeniden hatırlamak. Ve o kişiyi hala kalbinde taşımayı da anlatıyor bu şarkı bize. Yavaş yavaş da programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Artık son şarkılarımız. Unutmam ben seni. Unutma beni. Metin Şentürk sizlerle. Radyonuz Mersin FM'de.

0: Unutma, unutma beni.
1: Ve programımızın son şarkısı. Yaklaşık 3 saat boyunca birbirinden güzel şarkılar dinledik sizlerle. Sevgi Selin'de Ezgiler programımız her gün 13-16 saatleri arasında. Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Mesaj gönderen ve mesajlarıyla programıma katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Ayrıca şarkı istekleriyle de katkı sağlayan, katılım gösteren herkese çok teşekkür ediyorum. Şimdi sizleri son şarkımızla baş başa bırakacağım. Yarın saat 1'de görüşmek üzere.

0: Haberler.
1: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara'da 28. dönem 4. yasama yılı değerlendirme toplantısında konuştu. Türkiye'nin terörden tamamen arındırılmış bir ülke olacağını belirten Kurtulmuş, erken seçim tartışmalarının zamanı olmadığını ve kararın meclisin iradesinde olduğunu söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasına ilişkin açıklama yaptı. Ankara merkezli 16 ilde 45 adrese düzenlenen operasyonlarda 33 şüpheli gözaltına alındı. 10 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlenirken firari 4 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından siyasal ve askeri casusluk soruşturması başlatıldı. 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken 5 kişi gözaltına alındı, 16 şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı. 2 şirkete kayyum atandı, 3 eski MASAK başkanının pazartesi günü ifade vermesi bekleniyor. Sermaye Piyasası Kurulu'na muhalefet suçuna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul

0: İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. 7 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyacına yönelik hizmetlerini sürdürüyor. Toplam 240 öğrenci kapasiteli yurtlarda gençlere aylık 3120 lira ücretle güvenli ve konforlu konaklama imkanı sunuluyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi deniz temizliği çalışmalarına devam ediyor. Çamlıbel Balıkçı Barınağı'nda yetki süreci devam ederken ekipler deniz yüzeyindeki katı ve sıvı atıkları toplamayı sürdürüyor. Mersin Orman Bölge Müdürlüğü Orköy Şube Müdürlüğü tarafından 89 orman köylüsü hanesine güneş enerjisi sistemi kuruldu. Proje kapsamında vatandaşlara toplam 14 milyon 240 bin lira kredi ve hibe desteği sağlandı. Mersin'in Bozyazı ilçesinde okul ve çevresi güvenlik tedbirleri toplantısı düzenlendi. Toplantıda okul çevrelerindeki güvenlik önlemleri değerlendirilirken kurumlar arasındaki koordinasyonun artırılmasına yönelik çalışmalar ele alındı. Mersin'in Karaca İlyas mahallesinde hızlı tren projesi nedeniyle yaklaşık 2 yıldır kapalı olan yol alt geçit çalışmalarının tamamlanmasıyla yeniden araç trafiğine açıldı. Bölgede ulaşım normale dönerken sürücüler güzergahı yeniden kullanmaya başladı. Mersin'in Silifke ilçesinde kontrolden çıkan otomobil kanala devrildi. Kazada sürücü hafif yaralanırken aracı çıkarmak için bir kişinin kendisini vince bağlayarak otomobilin üzerine inip halatları takması dikkat çekti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Mersin'de 79 yıl 9 ay hapis cezasıyla kırmızı bültenle aranan firari hükümlü yakalandı. Adresinde 84 sentetik ecza ele geçirilen hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Ticaret Bakanlığı ekiplerince Mersin'de gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda toplam 1 ton 716 kilo 500 gram pregabalin ele geçirildi. Operasyonların Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında düzenlendiği bildirildi. Nesine 3. Lig'in 4. haftasında Yeni Mersin İdman Yurdu sahasında Diyarbakır Spor'u konuk edecek. Mücadele Mersin Stadyumu'nda 27 Eylül Pazar günü saat 19'da başlayacak.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Burada. Çarem nerede diyorsun ya? Çarem burada. Burada.
3: Tolga Dünyası.
4: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
5: Reklam tanıtır.
6: Buse Home'dan dev kampanya.
7: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
6: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
7: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
8: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
7: Burada her şey istediğiniz gibi.
6: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
7: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
8: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
9: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
10: Otuz yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi ile hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
1: SML Restoran ve Catering.
5: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 45 90.
5: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur. Yeni dönem başlar,
11: eyvah, yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar okul yolunda doğru tercih.
12: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
13: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
14: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
15: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslarda. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
16: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
17: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
18: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
17: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
19: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
20: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
19: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara.
21: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç. Lezzetin yönü belli.

0: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima

Oyuncunuz Zeynep her gün saatleriniz 16'yı gösterdiğinde bir saat boyunca arabeskin en baba, en güzel listelerini dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında buluşuyoruz. Zeynep'le Babalar Restiali başladı. Orhan Gencebay'la başlıyoruz. Nereden bileceksin diyecek Orhan Baba. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

Sencebay Resiteli ile devam ediyoruz programımıza. Aşkta cimrilik olmaz diyecek. Aşk gerçekten ne cimriliği ne de gururu taşıyabilecek kadar güçlü. Çünkü bunlar doyumsuz duygulardır. Aşkta cimrilik olmaz sevdiğim. Aşk sevgiyle büyür, doymaz. Aşk ilgiyle büyür, doymaz diyecek. Zaten doyumsuz olmasa aşk olmazdı. Aşk hep aşırılıkların duygusu oluyor. Aşkta cimrilik olmaz. Orhan Gencebay sizlerle birlikte olacak. Ardından kısa bir reklam arasına gideceğiz. Reklamlardan sonra yine sizlerle birlikte arabeskin en baba resitallerini dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında buluşalım. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

0: Babalar Resitali, devam edecek.
1: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Mezitli Kent Meydanı temel atma törenine katıldı. Mezitli'nin sosyal ve kültürel yaşamını canlandıracak proje, yurttaşların bir araya gelebileceği, dinlenebileceği ve keyifli vakit geçirebileceği yeni bir yaşam alanı oluşturacak. Törende konuşan Başkan Seçer, temeli atılan Kent Meydanı projesiyle Mezitli'nin önemli bir eksikliğini gidermeyi hedeflediklerini belirtti. Maliyeti 138 milyon lira olan ve toplam 38 bin metrekare alandan oluşan Mezitli Kent Meydanı'nın 180 gün sonra açılışını yapacaklarını söyleyen Seçer, Kent Meydanı'nın 16.700 metrekaresi yeşil alan olup, kalan kısımlara da yürüme yolları ve otopark gibi farklı işlevler yüklenecek. İkinci etap çalışmalarının devam ettiği meydana gelen insanlarımız huzurlu ve güzel vakit geçirebilecekler dedi. 2019'dan bu yana Mersin'in hem daha düzenli büyümesini sağlamak hem de yaşanabilir bir kent olma hüviyetine kavuşması için çalışmaların sürdüğünü kaydeden Seçer, yeşil alanlarıyla, temelini atacağımız meydanıyla, geniş caddeleriyle, düzenli yapılarıyla, kenti ve kentin geleceğini düşünerek yapılan imar ve altyapı çalışmalarıyla hizmetlerimizi gerçekleştiriyoruz diye konuştu. Temmuz ayı başında Vatan Kuyuluk farklı seviyeli bütünleşik kavşak projesine başladıklarını hatırlatan Seçer, bu kavşağın Mersin'deki en büyük katlı kavşak olacağını kaydetti. Katlı kavşaklar marifetiyle Mersin'de trafiğin büyük ölçüde rahatlayacağını vurgulayan Başkan Seçer, son derece detaylı bir çalışma ve Mersin'de böyle bir çalışma ilk olacak diyerek bu kavşak çalışmasının da Kasım ayında sona ereceğini ifade etti. 32 milyon 223 bin euro yatırım bedeline sahip Mezitli İçme Suyu Şebeke Hattı projesinde de sona gelindiğini belirten Seçer, çalışmaların Ekim ayı sonu itibariyle tamamlanmasının planlandığını söyledi. Başkan Seçer, söz konusu projenin Mersin'in önümüzdeki 50 yıllık içme suyu altyapısına katkı sağlayacağını belirtti. Mersin'in her noktasında çalışmaların disiplinli bir şekilde sürdürüldüğünün altını çizen Seçer, 13 ilçemizin tamamında tüm belediye başkanlarımızla uyumlu şekilde çalışıyoruz. Hizmet noktasında siyaset bir kenara bırakılmalı. Yaptığımız işlerin daha kaliteli, hızlı ve memnuniyet verici olması için işbirliği yapmak durumundayız. Çünkü vatandaşlarımız kavga eden insanı sevmez ifadelerini kullandı. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
2: Tolga Dünyası.
3: Sadece

0: Hazırlayan ve sunan Tolga'nın dünyasındasınız. Merhaba Tolga Hanım. Burası benim dünyam.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
2: Reklam kazandırır.

0: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
2: Buse.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
0: Gökhan Eğitim Kurumları.
5: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
0: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
6: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı.
7: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
6: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Cumartesi pazar açık olan
0: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
5: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542-252-4167, 542-252-4167 Mersin. Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
8: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
4: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
8: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
4: Telefon 0540 014 çift 033.
6: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542-144-4602, 0542-144-4602. Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 01 61. Mix İtalya, lezzetin adresi.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
11: Babalar Resitali, Babalar Resitali devam ediyor, devam ediyor.
12: Reklamların ardından programımız son hızıyla devam ediyor. Babalar Resitali'ndesiniz, Mersin FM'desiniz.

0: Mersin efendim.
1: 104.6.
2: Konumuz belliyse şimdi Ferdi Baba'dan harika bir eserle sizlerleyiz. Sen benden dertlisin, ben de senden dertliyim diyecek şimdi radyoları başında. Hüzünlü, gözleri dolu dolu olan kim varsa bakışlarındaki dalgınlığa bir fon müzik olalım diye geldik. Ferdi Tayfur sen benden dertlisin diyecek. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

Bugün bayağı damardan ağır ağır şarkılarla ilerliyoruz. Ferdi Tayfur, sensizlik çöküverdi uzanan sahillere diyecek. Bu güzel Mersin akşamında sahilde gezip yolda olanlar için gelsin bu güzel şarkı. Ferdi Tayfur bağ bozumu diyecek. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

0: Yağmur var mı? Kar başladı mı? Yoksa göndereyim sana, göndereyim gözyaşlarımı. Sensizlik çöküverdi o zaman sahip.
1: Babalar Resitali.

radyosu başında özleyen kalpler buradaysa Ümit Besen'den onlara çok güzel bir şarkı geliyor. Sana hasret gideceğim diyecek. Sizlerle birlikte bu güzel şarkıyı baş başa bırakıyorum.

0: Babalar Resitali.
1: Babalar Resitali'nin olmazsa olmaz iki şeyi var. Bir Taverna Resitali, diğeri de Müslüm Baba Resitali. Şimdi sizlerle Müslüm Gürses, Gel Bahtım Kar Beyaz diyecek.
2: Mersin FM
3: 104.6.
0: Damarsa damar, işte o kadar.

0: Babalar Resitali.
1: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo. Mersin FM 104.6 frekansında sizlerle birlikteydik. Babalar Resitali'nde arabeskin en baba sanatçılarından en güzel resitalleri dinledik birlikte. Şimdi de son olarak Taverna Resitali'ndeyiz. Arif Susam, elimde duran fotoğrafın diyecek. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum. Tekrar görüşene dek hoşça kalın, iyi akşamlar diyorum. Yarın yine saatler 16'yı gösterdiğinde Mersin FM 104.6 frekansında buluşalım. Hoşça kalın, iyi akşamlar.

çevirdiler buranın fotoğraflarını. Baktım, inan tanıyamadım. Bu şarkımı ben sana yazdım.

sense hala hayal. Elinde duran fotoğrafın

0: Ağlar resitali sona erdi.
1: Vay vay vay Tolga abim hoş geldin.
2: Tolga Dünyası.
3: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
4: Reklam tanıtır.

Bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.

0: Busam Home'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
6: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
7: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
6: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
5: Yeni partinin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
8: Ehliyet almak istiyorum. Ama ya sınavda başarısız olursam?
9: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
10: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
5: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
11: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
12: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen Pencere

sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.

Nasıldı sanki sözlerin? Bir sıcak yuvaydı bütün özlemim. Onun için sevdim, sevmez olaydım. Onun için sevdim.

0: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
1: Reklam kazandırır.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
4: Ödavat ve Tarım Makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
5: ABM Yapı Market açıldı.
4: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
5: ABM Yapı Market'te.
4: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
5: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
4: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
0: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602. Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33.
6: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
7: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat,

0: Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240, Mersin. Yeni dönem başlar,
1: eyvah yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.

0: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde 0535 478 5133 özkayatuz.com. Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

çetin bir kış gecesiydi. Mart'tı, soğuktu. Her taraf bembeyaz, gök zifiri karanlıktı. İçim üşüyordu. Çocuktum, ağlıyordum. Gizli gizli, ıçkıra ıçkıra. Sesim duyulmasın diye yorganın altına girmiştim. Çok korkuyordum, ağlıyordum. Son kez öpmüştü ablam beni. Kala kalmıştım. Sus dedi işaret parmağını dudaklarına değdirerek. Hastanelerde gördüğüm hemşire ablaların fotoğraflarına benzemişti. Sakın sesini çıkarma. Ahmet'imi de öp benim yerime. Annemi de. Sizi çok seviyorum. Ben de dedim içimde. Ben de seni çok seviyorum abla. Ben de seni. Ben de seni. Çok seviyorum. Ablam gitmişti. Nereye diye soramadım. Bir ıslık sesi duydum inceden. Aklımda hep bu ses kaldı o geceden. O ıslık felaket oldu ablamın. Ve yıllar süren suskunluğu babamın. İyice içine kapandı babam. Mahallede kimselerin yüzüne bakamaz oldu. Hayata küstü. Aylarca, yıllarca. Annem ağladı, o sustu. Hep bir haber bekleyerek geçti günleri. Sormuyordu ama bekliyordu. Dedikleri doğruydu. Ne olursa olsun et tırnaktan kopmuyordu. Ablam bir daha dönmedi. Kim bilir, belki de dönemedi. Söz verdim kendime. Ben hiç kopmayacaktım onlardan. Evlenmeyecektim işte. Tek umutları bendim. Gözümün içine bakardı baba. Bir tane kızım benim der. Başını öne yerdi. İçim titrerdi. Pek belli etmezdi ama. Babam en çok beni severdi. Canımı istesinler, kızımı istemesinler derdi baba.

O daha çok küçük, küçücük diyerek geri çevirirdi kısmetleri. Hiç büyümeyen kızıydım babamın. Sonunda benim de istediğim birine olur dedi babam. Hayırlısı olsun. Beyaz gelinliğimi giyeceğim güne kadar hep sustu. Ağzını bıçak açmıyordu. Bir gece annemle konuşurlarken duydum. Acaba doğru mu yaptık hanım? Uzaklara verdik kızı, gurbet ellere verdik. Taht yaptık da baht yapamadık şu kızlara. Yazık bize, yazık diyordu. İyi olur inşallah bey dedi annem. İyi olur inşallah. Sıkma canını. Ablasına benzemesin kaderi. Nereden bilirdim gurbet ellere gelin gideceği. Zordu gurbet dedikleri. Şimdiden yaktı içimi. Kim bilir nasıl özlerim annemi, babamı, kardeşlerimi, evimi, memleketimi. Gözyaşları içinde yatağıma girdim. Yorganı başıma çektim. Çocukluğumu bıraktığım bu evde son gecemdi. Ağlıyordum. Bu evde doğmuştum. Ve ilk defa bu evde ağlamıştım. Duvarlara baktım. Sokak lambasından sızan ışıkta sararmış aile fotoğrafımızı gördüm. Her şey eskimeye mahkumdu demek. Hemen yanında ablamın astığı Orhan Gencebay posteri duruyordu. Bir teselli ver yazıyordu üzerinde. Ama hiçbir teselli vermiyordu. İnadına acıtıyordu işte. İçimde bir şeyler kopuyordu. Paramparça olmuştum. Hepimiz paramparça olmuştuk. Kitaplığın üzerine çizdiğim çöp adamları gördüm sonra. Nasıl da azar işitmiştim annemden. Bu çocuklar hiçbir şeyin değerini bilmiyorlar diye bağırmıştı. Biliyorum anne. Şimdi her şeyin değerini biliyorum işte. Senin de, babamın da, kardeşlerimin de. Hepinizin değerini çok iyi biliyorum. Sizi çok seviyorum anne. Sizi çok seviyorum. Sevinci ve hüznü aynı anda yaşıyordum. Yorulmuştum. Tam dalmak üzereydim ki kapı gıcırtısıyla uyandım. Babamı gördüm. Uyur gibi gözlerimi kapattım. Yatağımın yanına diz çöktü. Üstümü örttü sıkı sıkı. İlk defa saçlarımı okşadı. Saçlarımı okşadı babam. Ne kadar da geç kalmıştım. Ağlamamak için zor tutuyordum kendimi. Bir taraftan hiç bitmesin istiyordum bu rüya. Alnımdan öptü babam. Gözyaşları yanaklarımda kaldı. Daha fazla dayanamadım. Baba dedim. Boynuna sarıldım. İstemezsen gitmem baba. İstemezseniz gitmem. Allah'a emanet ol yavrum dedi. Çok mutlu oldum. Canım babam benim. Canım babam. Ellerini öpüyordum. Hem ağlıyor hem gidiyordum. Canım babam benim. Canım anam.

0: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
2: Reklam tanıtır.

0: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı Mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde 0535 478 51 33 özkayatuz.com.
2: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
3: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
2: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
1: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
4: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde siz

0: Sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
1: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara.
2: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
3: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
4: Erdemli'de teknoloji arayanlar, bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
5: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
6: ABM Yapı Market açıldı.
5: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
6: ABM Yapı Market'te.
5: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
6: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
5: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
7: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
8: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
7: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
8: Telefon 0540 014 çift 0 33.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
1: Yani şimdi bu şarkıları yazanlar nasıl kafalarla yazmışlarsa Ankara havalarının %75'inde hadi doldur içelim, içelim güzelleşelim. Ringo ringo şişeler, şişelerde ne oluyor ya?
2: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam kazandırır.

0: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçene tam bir geçiş töreni. Aileler

0: taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 oktana geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
1: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya. Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata.
2: Mavi Beyaz Eşya.com'da. İster tıkla, ister uğra. Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
6: Gökhan Eğitim Kurumları.
5: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
7: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
8: Su hayattır. Su hastanesi.
9: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
8: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336-96-96.
10: Yeni partinin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli.

0: örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
0: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
2: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
3: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin

0: reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
2: Mersin FM 104.6.

0: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.
1: Mersin efendim.
2: Erken gördüm hayatı. Yaşamaktan soğudum. Ben bir genç ihtiyarım. Hızlı yaşadım. Ve yoruldum. Ne ağlar ne gülerim sanki taştan biriyim. Allah'ın kullarından sanki ayrı gibiyim. Sen tanrısın Allah'ım. Sen yalnızsın her zaman. Ben de yalnızım tanrım. Ya ben neyim? Ya ben neyim o zaman?

Erken gördün hayatı, yaşamaktan soğudun. Sen bir genç ihtiyarsın, hızlı yaşadın.

ne gülerim ey ey ey ey, sanki taştan birim. Allah'ın kullarından ya ayrı gibiyim. Allah'ın kullarından

0: Burada. Çarem nerede diyorsun ya? Çarem burada. Burada.
1: Tolga Dünyası.
2: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam tanıtır.

sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Buğsa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buğsem Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33.
6: SML Restorant ve Catering.
7: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
6: 0533 974 45 90.
7: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
8: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla

0: Gelen adres: Merdel Teknoloji.
1: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin: 0538 988 30 00.
2: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.
1: Lezzetin 3 adresi tek noktada: Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara: 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi. Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 51 33 özkayatuz.com.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

ne yazık ki gerçek rüya değil bu. Uğur dur bir tel ver gelin telinden. Ne yazık ki gerçek.

0: Değildi benim derdim, sensizlikti. Güzel bir şehirdi ama artık bitti. Elimde valizim, cebimde biletim. Bunu sen istedin. Senin yüzünden, senin yüzünden bu şehri terk ediyorum. Bu şehri terk ediyorum.
1: Tolga dünyası. Tolga dünyası. Sadece

0: Hazırlayan ve sunan Tolga'nın dünyasındasınız. Merhaba Tolga ben. Burası benim dünyam.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
2: Reklam kazandırır.
3: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz...

yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 oktana geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Buse.com'dan dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
0: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
5: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
6: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
7: Ödavat ve Tarım Makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
8: ABM Yapı Market açıldı.
7: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
8: ABM Yapı Market'te.
7: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
8: Hırdavat ve Tarım Makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
7: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
9: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
10: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour sayanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.
9: Kıyafetler de tamam, yeni dönem aracılarla başlar. Aman eksik kalmasın bir şey.
11: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
2: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
11: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
2: Telefon 0540 014 çift 033.
12: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
13: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için

0: 444 69 08.
1: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
2: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
3: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
6: Damarsa damar, işte o kadar.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Mezitli Kent Meydanı temel atma törenine katıldı. Mezitli'nin sosyal ve kültürel yaşamını canlandıracak proje, yurttaşların bir araya gelebileceği, dinlenebileceği ve keyifli vakit geçirebileceği yeni bir yaşam alanı oluşturacak. Törende konuşan Başkan Seçer, temeli atılan Kent Meydanı projesiyle Mezitli'nin önemli bir eksikliğini gidermeyi hedeflediklerini belirtti. Maliyeti 138 milyon lira olan ve toplam 38 bin metrekare alandan oluşan Mezitli Kent Meydanı'nın 180 gün sonra açılışını yapacaklarını söyleyen Seçer, Kent Meydanı'nın 16.700 metrekaresi yeşil alan olup kalan kısımlara da yürüme yolları ve otopark gibi farklı işlevler yüklenecek. İkinci etap çalışmalarının devam ettiği meydana gelen insanlarımız huzurlu ve güzel vakit geçirebilecekler dedi. 2019'dan bu yana Mersin'in hem daha düzenli büyümesini sağlamak hem de yaşanabilir bir kent olma hüviyetine kavuşması için çalışmaların sürdüğünü kaydeden Seçer, yeşil alanlarıyla, temelini atacağımız meydanıyla, geniş caddeleriyle, düzenli yapılarıyla, kenti ve kentin geleceğini düşünerek yapılan imar ve altyapı çalışmalarıyla hizmetlerimizi gerçekleştiriyoruz diye konuştu. Temmuz ayı başında Vatan Kuyuluk Farklı Seviyeli Bütünleşik Kavşak Projesi'ne başladıklarını hatırlatan Seçer, bu kavşağın Mersin'deki en büyük katlı kavşak olacağını kaydetti. Katlı kavşaklar marifetiyle Mersin'de trafiğin büyük ölçüde rahatlayacağını vurgulayan Başkan Seçer, son derece detaylı bir çalışma ve Mersin'de böyle bir çalışma ilk olacak diyerek bu kavşak çalışmasının da Kasım ayında sona ereceğini ifade etti. 32 milyon 223 bin euro yatırım bedeline sahip Mezitli İçme Suyu Şebeke Hattı projesinde de sona gelindiğini belirten Seçer, çalışmaların Ekim ayı sonu itibariyle tamamlanmasının planlandığını söyledi. Başkan Seçer, söz konusu projenin Mersin'in önümüzdeki 50 yıllık içme suyu altyapısına katkı sağlayacağını belirtti. Mersin'in her noktasında çalışmaların disiplinli bir şekilde sürdürüldüğünün altını çizen Seçer, 13 ilçemizin tamamında tüm belediye başkanlarımızla uyumlu şekilde çalışıyoruz. Hizmet noktasında siyaset bir kenara bırakılmalı. Yaptığımız işlerin daha kaliteli, hızlı ve memnuniyet verici olması için işbirliği yapmak durumundayız. Çünkü vatandaşlarımız kavga eden insanı sevmez ifadelerini kullandı. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Vay vay vay, Tolga abim hoş geldin.
2: Tolga Dünyası.
3: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
4: Reklam tanıtım.

0: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.

0: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
1: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Türkoğlu ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
0: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
2: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
0: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara.
3: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
4: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
3: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
5: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.

0: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
2: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
5: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
6: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe başlıyor.
7: Damardan kalbe.
6: Fırat'la Damardan Kalbe başlıyor.

0: Akçe, iz bırakan şarkılar bu programda.
1: Fırat yayında.
2: İşte geldim, buradayım. Merakla beklenen radyocu. Yani saatleri sayıyorsunuz biliyorum. Geldik, yine buradayız sevgili dostlar. Saatler 22 gösterince değil, sizlerle beraber olacağız Fırat'la Damardan Kalye programında. Değerli sponsorumuz Erzurum'un meşhur cağ kebabına öncelikle katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Saygılarımızı gönderiyoruz. Sevgili Abdülsamit ve ekibine buradan kolay gelsin dileklerimizi iletelim. Bu güzel şarkı öncelikle sizlere armağan olsun ve sonrasında şu anda radyonun başında sesimize kulak veren tüm dinleyicilerimize gelecek. Çalışanlarımız varsa, mesaide olanlara kolay gelsin dileklerimizi iletelim. Bu güzel şarkı tabii ki emekçi kardeşlerimize de armağan olsun.

bir şarkı gelecek Yıldız Tilbe'nin. Deliyim aşkından, unutamazsın, sizlerle buluşacak. Valla gün içerisinde bu şarkı ben aslında Güllü'den ayarlamıştım. Sonradan vazcaydım.

zamanında Sibel çalın dedim aynı şarkıyı. Güllü'yü artık başka zaman çalarız. Ben bir deliyim aşkından. Evet sevgili dostlar, sizler 0553-714-94-96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya başlıyorsunuz. Az sonra mesajlarınızı paylaşmaya başlayacağız. Bu arada tekrardan hatırlatayım, hani bu saat 11.30'da

Bizde herkes eşittir, haberiniz olsun. Kimse kimseden üstün değil. O yüzden kıyak geçmek yok abi. Kimsenin hakkına girmeye gerek yok. Şarkımızla sizleri baş başa bırakalım. Sonrasında gelen mesajlarınızı paylaşmaya başlayacağız.

ya da Silifke Atayurt'tan Bayisiz Lezzet'e kavuşabilirsiniz sevgili dostlar. Uygun fiyatlarıyla, güler yüzü personeliyle Erzurum'un meşhur cağ kebabı merkez Silifke Atayurt şube Mezitli Belediyesi yanı arkadaşlar. Yeni Mezitli Belediyesi yanında.

Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla birlikte elimiz tümümüzle devam ediyor sevgili dostlar. Hakiki Erzurum'un cağ kebabını yemek istiyorsanız Mersin'de Yeni Mezitli Belediyesi yanında

mesajlarınızı paylaşmaya başlayalım bakalım. Kimler buralarda? İyi yayınlar. Ben Seda Çalışkan. Söyledeki şarkılar hayatımın anlamı işim. Tuğra Çalışkan, armağan olsun. Seni çok seviyorum demiş. Seneler geçince. İyi akşamlar reis. Söyledeki şarkılar. Ben Kırtıl Deniz Açıkbaş'tan. Aslan Eniştem, Ali Döli'ye Doğan, Demir Yılmaz, Erol Üşenmez, Ejder Ayta, Dure Sansay, İkizler Suat, Fuat ve Selcan Hayta abime, Aslan kardeşim Atakan Yılmaz ve ismini sayamadığım tüm sevdiklerime armağan olsun demiş. Selamlar Fres abi, ben Derya Öz. Sıradaki şarkılar ömrüm olan eşim Kürşat Öz'e armağan olsun. Bütün mesafeler uzak olsa da kalbim hep senin yanında diyerek mesajını noktalamış. İyi akşamlar. Sıradaki şarkı Aslan kardeşim Recai Söze'ye gelsin demiş Kazım Çevik. İyi akşamlar. Sıradaki tüm şarkılar hayatımın anlamı Hıdır Poyraz'a armağan olsun. Özlem ağır basıyor, seni çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış. Bir mesaj daha paylaşalım. Sıradaki şarkı Reşat Düjiler'den Hasan Selveroğlu, Burak Çetinkaya, Sezeray, Çağatay Topal, Sami Gülle, Eyüp Okay ve Kürşat Öz'e gelsin demişler. Haydi o zaman, ne yapıyoruz? Volümleri yükseltiyoruz.

0: Kur'an Çağlar gitsin. Radyonuzda sizler yeri sevgili dostlar. Şimdi şarkıyı söylüyoruz ya bağıra çağıra. Ayıp olmasın diye pencereyi kapatıyoruz yani. Açalım pencereyi hemen şimdi. Vallahi ondan sonra burada bir sarhoş var. Bağırıp çağırıyor derler ya. Elhamdülillah sarhoş değiliz canım. Kendimizdeyiz tabii ki. Devran Çağlar gittin dedik. Ebru Gündeş'ten'e vakitsiz geldin diyelim o halde ise. Bir mana yok yüzünden dedi. Şimdi Bektaş kardeşim mesaj göndermiştin sen. Çok güzel zamanda göndermiştin. Az önce ilk mesajları okuduğumda okuyacaktım senin mesajını ama sen durmamışsın, yazmışsın bir şeyler. Senin mesaj yukarılara gitmiş. Ben de diyorum bu Bektaş az önce buradaydı, nereye gitti diyorum. Artık sıranı bekleyeceksin kardeşim. Yazmamalıydın. Ben hala buradayım. Öyle mi? Yani 20.08'e gelmiş senin mesaj. İkinci kez yazdığın için sakın bir şey daha yazma sakın. Daha da yukarılara gidersin, haberin olsun. İyi günler Fırat Bey, ben Fatma Çelik. Canım oğlum Velihan Çelik, seni çok seviyorum bir tanem. Evladına duyduğu özlemi hiçbir söz anlatmaya yetmez. Seni çok özledim aslan oğlum demiş sevgili Fatma ablamız. Şimdi burada bir mesaj var. Yazmışsınız destan gibi ama bunu okuyamayız maalesef. Kısaltacağım. İyi akşamlar, kolay gelsin. Ben Engin Zorbay. Sıradaki parça biricik eşime armağan olsun. Bir sensin geriye kalan yanım, başımda duran üveyik Engin diyerek mesajını sonlandırmış. Yani bu mesajı okursak var ya, 5-6 tane mesaj karavan olur yani. O derece uzun bir mesajdı, kısalttım. Kolay gelsin Fırat abi, sıradaki en güzel şarkılar Aslan abim Recai Söze'ye gelsin. Abim yolun büyük kısmı geride kaldı demiş. Sevgiyle seni bekliyoruz, güçlü kal, seni çok seviyoruz demiş. Merhaba, sıradaki şarkı Silifke'de bulunan Resulcan, Şahine ve Mücahit Dili'ye gelsin demişler. Sıradaki parça Silifke'de bulunan Yakup Bacaksız Armağan olsun. Şu anda radyoyu dinlediğini biliyorum. Sen de şunu bil ki seni her şeyden çok seviyorum demiş dinleyicimiz. Bakalım inşallah duymuştur. Vakitsiz geldin. Ebru Gündeş, radyonuzda sizlerle Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkıları ile birlikteliğimiz tüm hızıyla devam ediyor.
1: Fırat yayında.
2: Eyvallah.

var ya, efsane bir şarkı Devri Gündeş yorumuyla dinletik sizlere. Durmak yok, devam ediyoruz. Atlatırım diyecek Derya ablamız. Mesajları silmeyi unutmuşuz. Bakalım nerede kaldık? Emmioğlu Yılmaz'dan Balıkçı Halil'e selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Sıradaki şarkı onun için gelsin demiş dinleyicimiz. İyi yayınlar canım oğlum, seni çok seviyorum. Bu dünyadaki en değerli varlığım. Sıradaki parça oğlum. Kerem Kaşar arkadaşları, Kemal Yanar, Oğulcan Yılmaz, Mert Kalle, Fuat Fuat kardeşlere gelsin demişler. Merhaba, sıradaki şarkı kıymetli sevgilim Hanifi Doğan'a gelsin. Seni çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış. Merhaba, Sena Hacı Boncuk'tan tüm şarkılar. Metehan Hacı Boncuk'a armağan olsun. İyi ki benimsin aşkım diyerek mesajını noktalamış dinleyicimiz. Selamünaleyküm, yayınlar. Ben Okan Akoy. Sıradaki en güzel şarkılar Mahmut İnalkaç, Hasan Selveroğlu, Abdülkadir Keskin, Mustafa Zehir, Sezer Ay, Burak Çetinkaya, Reşat Yüceler, Cengiz Akkoyun ve Oktay Demirezen için gelsin demiş sevgili dinleyicimiz. İyi yayınlar diyerek de mesajını sonlandırmış. Teşekkür ediyoruz.

0: bırakma sakın, atlatırım. Belki üzülür yıpranırım, dosta düşmana yaslanırım. Haydi o zaman volümler yükselsin tekrardan. Şey değil, şehri yakalım, inletelim abi. Her yerden bu ses çalsın. Saray Mahallesi bende, haberiniz olsun.
1: Sıradaki şarkı Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarından tüm dinleyicilere armağan oluyor.

0: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan kalbe.
2: Tamam yavrum, izlem yazmayın, hepiniz eleyeceksiniz, tamam, hepiniz dokunacaksınız yavrum, tamam. Hepinizle teker teker ilgileneceğim, hepiniz...
3: Ben Tolga'yı sevmiyorum ama yine de kaçıramıyorum. Ben Tolga'nın dediklerinden bir şey anlamıyorum ama yine de hep dinliyorum.
4: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
5: Reklam kazandırır.

dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

Bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar.

0: Buğsam Home'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buğsam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
5: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Pirinç. Her hali lezzetli.
6: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
7: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
6: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
8: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
9: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
10: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
11: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu

0: Su hayattır. Su hastanesi.
1: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
0: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
2: Yok kelimesi omega yapıda yok.
3: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
4: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
3: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Cumartesi pazar açık olan
2: Filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
5: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
6: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
7: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
6: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
7: Telefon 0540 014 çift 033.
8: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
9: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç, lezzetin yönü belli.
10: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
11: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor. Fırat.

0: Reklamları geride bıraktık. Reklamlar sonrasında Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkarı ile birlikteliğimiz Sümüz ile devam ediyor sevgili dostlar. Sırayı duyduğunuz üzere güzel bir şarkı alacak. Hatıram olsun. Coşkun Sabah yorumuyla dinleyeceğiz. Merhaba yayınlar. Soğuğum olup üşütsen de, acım olup yaksan da, bir ömür hasretinle beklesen de seviyorum seni. Sadaki şarkılar benden Uğur Dağ için gelsin demiş dinleyicimiz. İyi akşamlar, kolay gelsin Fransız güzel insan. Sıradaki en güzel şarkılar Aslan Parçası Canım Oğlum, Recai Söze ve Sana Armağan Olsun. Tüm radyomuzun çalışanlarına armağan olsun. Erdem Yerlikaya, Muhammed Gülçekin, Mehmet Kurnaz Onurtoy, Suat Nalbant ve Recai'nin değerli arkadaşlarına gelsin. Allah'a emanet ol demiş sevgili Müfide annemiz. Yayınlar Fırat abi, sıradaki şarkı eşim Berkay Zabunoğlu'na gelsin. Uzak olur mu hiç insan sevdiğine? Ya aklındadır ya kalbinde. Sen benim her anımda, ömrüm seni çok seviyorum demiş. Selamünaleyküm demişler. Aleyküm selam diyelim. Fırat Bey, ben Halit Yeşil Yaprak, sıradaki parça canım oğlum Mustafa Yeşil Yaprak ve canım kardeşim Berkay Zabunoğlu için istiyorum demiş. İyi akşamlar, sıradaki şarkılar Merve'den kardeşlerim Suat ve Fuat'a gelsin demişler. İyi akşamlar, sıradaki parça Melike Dölek'ten canımdan çok sevdiğim eşim Ali Dölek için gelsin. Seni çok özledim, çok seviyorum demiş. İyi yayınlar Fırat abi, ben Melihan Çelik, sıradaki en güzel şarkılar Muhammed Gültekin, Recai Sözay, Erdal Tiryaki, Yasin Şahin, Emre Eylüce, Ceylan Duran, Erdem Yerlikaya, Zeynel Abidin Uyar için gelsin demişler.
1: Cağ kebabı yemek için Erzurum'a gitmenize gerek yok. Erzurum'un meşhur cağ kebabı artık Silifke Atayurt'ta.
2: Fırat'a selam, damara devam.
3: Yürü be, Allah'ına kurban.
1: Mersin efendim.
4: 104.6.

bu sabah geride bıraktık. Hemen ardından güzel bir Seda Sayan şarkısı dinleteceğim sizlere. Öncesinde mesajlara bakalım. Selam abi.

0: Herkes olmayı sıradaki parça canımın içi ve canım eşim Gamze Yeni'ye gelsin. Sen benim can parçamsın. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın demiş. Sıradaki şarkı canım Aslanoğlum Mert Gezer'e gelsin. Allah var, gam yok demiş. İyi yayınlar Fırat Bey, Silivka'da bulunan oğlu Meldem Yerlikaya. Değerli arkadaşları Recai Sözay, Erdal Tiryaki, Muhammed Gültekin, Belihan Çelik için sıradaki şarkılar gelsin demişler. Selamun aleyküm, iyi yayınlar. Sıradaki şarkı Hatice Belinay Büyük Yılmaz'dan Aslan abim Mert Gezer'e gelsin demiş. İyi yayınlar, ben Özgür Su. Sıradaki şarkılar can kardeşim Doğan Demir Yılmaz, Erol Üşenmez, Ali Dörek, Alişan Alşan, Osman Bıyıklı ve Besat Demir Yılmaz abime gelsin demiş. Ben Zeynep Alış, sıradaki parça canımdan çok sevdiğim biricik oğlum Mert Alıcı gelsin. Seni çok seviyorum paşam diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Selam Fırat, Alaca karanlığı sevmem. Ben ya gece gibi olmalı ya da gündüz. Kurşun ya namluda durmalı ya da hedefi vurmalı. Dost dediğin senin gibi olmalı. Sıradaki şarkı Hıdır Poyraz'a gelsin demiş sevgili kardeşimiz Bediran. Yanarım şimdi. İyi akşamlar, kolay gelsin. Silivke'de bulunan sevgilim Cebrail Yılmaz için, Azal Yıldız için bir şarkı. Azal Yıldız'dan bir şarkı istemişler. Çalar mısınız demişler ama maalesef şarkı çalamıyoruz arkadaşlar. Seni hep seveceğim kalbimin en derini diyerek mesajını sonlandırmış. Seda Sayan'la sizleri baş başa bırakıyoruz. Git yoluna diyecek.
1: Allah aşkına. Bir dünya kurdum kendi adıma. Yanarım şimdi senle yıllara. Aa!

0: Yaşayan efsane Cengiz Kurtoğlu yorumuyla dinletiyorduk her defasında bu şarkıyı. Bir kez farklı olsun dedik. Seda Sayan'dan dinletelim dedik. Seda abla da hakkını vermiş canım. Erdem Mardin ile devam edeceğiz sevgili dostlar. Sana kalmaz diyecek. Selam, ben günlerden Hüseyin Irmak. Sıradaki şarkı kaynım Abdullah Taş'a, oğlum Tufan Cini, arkadaşlarım Mehmet Kurnaz, Mehmet Gültekin, Mert Gezer, Durmuş Ali Kabak, Tolga Dağ, Hasan Sakar, Fatih Sezgek, Seyfettin Tokmak, Gökhan Göktağ, Murat Ak, Kaan Tat ve tüm arkadaşları için gelsin demiş dinleyicimiz. İyi akşamlar, kolay gelsin Fırat Elisa'daki en güzel şarkılar. Aslan Parçası Canım Oğlum, Recaiz Rıza'ya ve Sana Armağan Olsun ve tüm radyonuz çalışanlarına gelsin demiş sevgili Memdu abimiz. Teşekkür ediyoruz. Bizlerden de sizlere armağan olsun. Selamlar. Selamun aleyküm kral. Ben Acı Veli Gezer. Kolay gelsin. Sıradaki parça Aslan abim Mert Gezer'e gelsin demiş. İyi yayınlar Fırat Bey. Silifke de bundan oğlu Merdem Yerlikaya ve arkadaşları Recai Söze için, Muhammed Gültekin, Erdal Tiryaki ve Velihan Çelik için sıradaki şarkıları armağan ediyorum demiş. İyi akşamlar. Sıradaki şarkılar Berna Açıkbaş ailesinden Aslan, eniştemize Ali Döle'ye gelsin demişler. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Sıradaki şarkı Gülnur Sudan, Ömür Kara, Bediran Dölek, Serhat Uygun, Doruk Üşenmez, Mehmet Ali Güçlü, Yasin Şahin için gelsin. Sizleri çok seviyorum demiş. Bir mesaj daha paylaşalım. Sonrasında bu güzel şarkı sizlerle olacak. İyi akşamlar Fırat Reis. Ben Sıkıntı Ahmet sizden. Sıradaki şarkı Silifke'de bulunan çok kıymetli ve kayda değer Cengiz Yasin ve Mesut Çuhacı için istiyorum demiş. Peki o zaman sizler için bu güzel şarkımız gelsin. Sonrasında kısa bir reklam arası. Reklamlar sonrasında birlikteliğimiz tüm hızıyla devam edecek sevgili dostlar. Son saatimizde karşınızda olacağız. Hiçbir yerlere ayrılmayın.
1: Sıradaki şarkı Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarından tüm dinleyicilere armağan oluyor.
2: Mersin FM 104.6.

0: Tolga Dünyası.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
2: Reklam tanıtır.
3: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33. Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
4: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988

0: 88 30 çift 0.
1: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
2: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
3: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
4: ABM Yapı Market açıldı.
3: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
4: ABM Yapı Market'te.
3: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
4: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
3: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
5: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
6: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.

0: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 45 90.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
4: Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
5: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz,

0: yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
1: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor. Fırat'la...

Reklamları dinledik. Reklamlar sonrasında son saatimizde karşınızdayız sevgili dinleyenler. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla birlikteliğimiz tüm hızıyla devam etmekte. Şimdi de değerli sponsorumuzdan gelen bir mesaj var. Şimdi onu paylaşacağız sizlere. Petrolyomuzun ekibine ve Fırat Bey'e sevgilerimizle bu güzel akşamda Erzurum'un meşhur cağ kebabı ailesi olarak bir istek şarkımız olsun. Başta bizleri her zaman tercih eden, soframızı ve gönlümüzü paylaşan değerli müşterilerimize, gece gündüz emek veren çalışma arkadaşlarımız ve ekibimize, ayrıca Erzurum'a gelip cağ kebabımızı yerinde tatma imkanı bulunamayan, gönlü Erzurum'da olan tüm dostlarımıza armağan olsun. Memleket özlemini, dostluğu, sevgiyi ve gönülden bağlılığı bir nebze olsun paylaşmak dileğiyle. İbrahim Erkal'dan bir şarkı istemiş, Aslan gibi şarkısını ama adam ya, adam var ya, ben kimsenin şarkısını çalmıyorum. Şimdi çalarsam dinleyiciler diyecek ki onun şarkısını çalıyorsun. Tamam, sponsorumuzsun ama yani. Neyse, ilerleyen dakikalarda çalacağız sevgili Abdülsamet'e selamlarımızı gönderelim. Bu güzel şarkıyı tüm dostlarımız adına istiyoruz. Radyomuzun çalışanlarına, Fırat Bey'e teşekkürlerimize, Erzurum'un meşhur cağ kebabı ailesinden herkese selamlar ve sevgiler demişler. Eyvallah, bizlerden de sizlere selamlar olsun. Erzurum'un meşhur cağ kebabı Silifke Atayurt'ta ve yeni şubesiyle yeni Mezitli Belediyesi yanında Mersin'de arkadaşlar. İyi akşamları yayınlar. Bir tanecik sevgilim Recai Söze'ye çokça sevgi ve selamlarımı göndermek istiyorum. Hayatımı güzelleştirdiğin için teşekkür ederim sevgilim. İyi ki varsın, seni çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış. Selamun aleyküm demişler. Aleyküm selam diyelim. İyi yayınlar Söze'deki şarkı yeğenim Mert Gezer'e armağan olsun demiş. Selamun aleyküm. İyi yayınlar Söze'deki şarkı canım abim. Kerem Kaşır arkadaşı Tarık Akan, Ahmet Çelik, Murat Çilek, Oğuzcan Yılmaz, Kemal Yener ve Suat Fuat için gelsin demiş. Ayrıca hepsine ayrı ayrı selamlar demiş. Ben Onur Aşık, Silifke'de bulunan abim Hamza Açık için sıradaki şarkılar armağan olsun demiş. İyi yayınlar, hayırlı akşamlar. Ben Adarya Çelik, sıradaki şarkı Dört Gözle yolunu gözlediğim canım babam Kadir Çelik'e gelsin. Seni çok seviyorum babacığım diyerek mesajını sonlandırmış. Selamun aleyküm demişler. Aleyküm selam Fırat kardeşim, ben Acun Karal. Sıradaki parçayı değerli kardeşlerim Şavkayar Ozan, Mehmet Ali Güçlü, Ömür Kara, Doruk Uşenmez, Hurasan Say, Yılmaz Doğan, Ali Yüksel, Ahmet Gökçe, Ahmet Eski, Metin Şahin ve radyomuzun değerli sunucuları olarak sana ve Murat Çengi'ye armağan olsun demişler. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Bizlerden de sizlere armağan olsun. Haydi o zaman perdiciler, volümleri yükseltiyorsunuz. Birlikte bu güzel yorumu dinleyeceğiz. Çok iyi düşün, radyonuzda sizlerle.

gerek insana. Olmasaydı derdiniz söyler miydi Ferdi abiniz dedik ve bu güzel yorumla sizleri baş başa bıraktık sevgili dostlar. Devam ediyoruz birlikteliğimiz Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla. Güzel bir Gökhan Güney şarkısı gelecek şimdi, hazırsanız. Selamünaleyküm abim, ben Bektaş Karaca. Sıradaki parçalar hayatımda, hayatımdan çok sevdiğim biricik eşim, hayatımın anlamı, güzel eşim Cansu Karaca'ya armağan olsun. Seni çok seviyorum bir tanem diyerek mesajını sonlandırmış sevgili Bektaş. Selamlarımızı gönderelim. Vallahi sevgili kardeşim, mesajın ilk şarkıda okunacaktı var ya. Sırf altını abi seni seviyorum kral yazdın diye var ya, bu saate kaldı. Eyvallah kardeşim, ben de seni seviyorum. Selamlar olsun sana. Selamünaleyküm, yayınlar. Sıradaki şarkı Mert Gezer'den. Değerli dostları Çağrı Yusuf Işık, Osman Durmuş, Mert Sevgi, Serdar Şeker, Erdal Tiryaki, Mustafa Cansabah, Hasan Sakar, Tolga Dal, Tufan Cin, Durmuş Ali Kavak, Berk Tık, Mahir Bayram, Seyhan Acar, Durmuş, Mert Boyraz, Erdem Yerlikaya, Fatih Sezgek ve diğer mutlu dostlarıma armağan olsun demiş. İyi yayınlar Fırat Bey, ben Hasan Ateş Karaca. Sıradaki parçalar Manevi, anneannem Sema Yıldırım, babaannesi Saliha Türkmenoğlu, teyzesi Tülay Tektaş'a armağan olsun demiş. İyi yayınlar. Sıradaki şarkı anneleri Günnur'dan. Ömür Kara, Doruk Üşenmez, Mehmet Ali Güçlü, Bediran Dürek, Yasin Şahin, Serhat Uygun, Mustafa Can Yelli, Ahmet Gökçe, Acun Karal için armağan olsun demişler. İyi akşamlar, ben Ziya Karazor'dan. Sıradaki parça Hasan Bacanağım Ali Dölek için gelsin demiş. Selamünaleyküm, ben Nebi Büyük Yılmaz. Sıradaki parçayı Hasan Yenim Mert Gezer'e armağan ediyorum demiş dinleyicimiz. Bir mesaj daha paylaşalım. İyi akşamlar, sıradaki parça Hasan kardeşim Mert Alış ve tüm arkadaşlarına armağan olsun demişler.

0: sensiz yaşamak istemiyorum diyecek Gökhan Güney.
1: Erzurum'un meşhur cağ kebabı telefonlar 0324 714 çift 006 0532 435 35 38.
2: Arabesk'in tek sorumlusu Fırat yayında. Harbedene göre değil, harbiden Arabesk.

Kaan Güney. Güzel şarkı geride bıraktık sevgili dostlar. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla birlikteliğimiz devam etmekte. Fırat'la Damardan Kalbe programında reklamlar öncesindeki son şarkımız.

0: Selamun aleyküm demişler, aleyküm selam diyelim. Ben Murat, özür diliyorum, Mut'tan Umut Acar. Sıradaki tüm şarkılar Silifke'de bulunan kardeşim Murat Acar, Ahmet Çelik, Tuğra Çalışkan, Ömür Kara ve Ömer'e armağan olsun demiş dinleyicimiz. İyi yayınlar, kolay gelsin. Sıradaki tüm şarkılar Sezer Köse'den kardeşi Ali Dölek için gelsin. Seni çok seviyorum kardeşim demiş. Selam Fırat abi, ben Kamil Yılmaz. Çok değerli canım eşim Sibel, seni çok seviyorum aşkım. Bir tanecik ablam Sema Yıldırım. Çok değerli Zehra ablam ve Gül ablam için sıradaki şarkılar armağan olsun demiş dinleyicimiz. İyi akşamlar, ben Durasan. Sıradaki şarkı Aslan abilerim Hasan Serinler ve Hanifi Doğan'a gelsin diyerek mesajını sonlandırmış. İyi yayınlar, hayırlı akşamlar. Ben Nurhan Toklu. Sıradaki şarkı yüreğimin en kıymetli yeri gözümün nuru oğlum Kadir Çelik'e gelsin demiş. Silifke'de bulunan Seda Taş ben. Seda Taş Melek ablama için sıradaki şarkıları armağan ediyorum demişler. Evet abi, ben Masal Köse'deki şarkılar değerli ve Aslan abilerim Muzaffer Kartal, Burak Temel, Kemal Beyazıt, Orçun Durmuşlu, Ejder Ayta ve değerli dayım İsmail Ekinci'ye ve seni de unutmayalım demişler. Teşekkür ediyorum. Benden de sizlere armağan olsun Müslüm Gürses'in bu güzel şarkısı. Haydi o zaman volümleri yükseltelim sevgili dostlar. Müslüm Baba söylesin, damarcılar dinlesin diyoruz ve Müslüm Baba ile sizleri baş başa bırakıyoruz.
1: Fırat'a selam. Damara devam.
2: Yürü be, Allah'ına kurban.
3: Aho lan, aho, aho. Ben ölüm, ben ölüm lan.
4: Ölümsüz aşkını mahşere sakla. Gün gelir ayırır kader mutlaka. Kimselik de mesut olmuş hayatta. Ferhat, Kerem, Mecnun

0: cağ kebabı yemek için Erzurum'a gitmenize gerek yok. Erzurum'un meşhur cağ kebabı artık Silifke Atayurt'ta.
1: Mersin efendim. 104.6.

saça ak düşürür göz.

0: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan kalbe.
2: Tolga dünyası. Tolga dünyası.
3: Yani şimdi bu şarkıları yazanlar nasıl kafalarla yazmışlarsa Ankara havalarının %75'inde hadi doldur içelim, içelim güzelleşelim. Ringo ringo şişeler, şişelerde ne oluyor ya?
4: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
5: Reklam kazandırır.

0: Beko loder, vinç mobil, eskavatör, loder, tavan vinci, forklifi, silindir iş makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan İş Makineleri Kursu 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
2: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505-990-66-25.
5: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336-2965. 336-2965.
6: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
7: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
6: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
5: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşimoto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara. 0553-314-7333. 0551-815-0161. Mix İtalya, lezzetin adresi. Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538-988-30-0.
8: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538-988-30-0.
9: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven,

0: Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
1: Yeni partinin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var. Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02, 0542 144 46 02.
2: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor. Fırat.

Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla birlikteliğimiz devam ediyor sevgili dostlar. Son 20 dakikalık zaman diliminin içerisine girmiş bulunmaktayız. Mesaj almıyoruz abi. Mesaj göndermeyin. Kalanları bitirmeye çalışacağız. İyi akşamlar Fırat Bey. Söyledeki şarkı Mustafa Menekşe'den, dayısı olan İsmail İkinci ve dostları Eren Tokay, Aklı Yuntar, Ersin Serdar, Yunus Erdoğan, Nataylı Mehmet Ali, Bıçkı, Murat Koçgür'e gelsin demişler. İyi yayınlar. Melek Karabıyık'tan sıradaki şarkı Canım Oğlum Ömer Kuşçu'ya armağan olsun. Çalarsanız seviniriz demiş. Dün çalmadınız, bugün çalarsanız çok seviniriz. Onu çok sevdiğini söyleyin demiş. Dün niye çalmamışız ya? Sen okumuşuzdur mesajı. Şarkı istediyseniz çalmayız tabii ki. İyi akşamlar, ben Ömer Kuşçu. Sıradaki şarkı Ömür Kara, Ulaş Dimli, Mustafa Yerli, Hasan Boşkır, Hanifi Doğan için armağan olsun yayınlar demişler. Ayrıca Murat Acar'a da gelsin demiş dinleyicimiz. Sıradaki parça İsmail Aker'den Tayfun Karaca, Yunus Alay, Mustafa İndirme, Yaşar Armut, Ali Yıldız ve Erkan Hoca daha armağan olsun ve Burak Öztürk, Kaan Bıçkı içinde, Bıçakçı içinde gelsin demişler. Ben Mazhar Körse'deki şarkılar can dostlarım Mustafa Zehir, Suat, Fuat Teker, Hıdır Poyraz, Çağatay Topal, Ali Rıza Dursun, Ali Akkuş, Oktay Çelik, Mustafa Çalışkan, Serkan Ünal, Semih Genç, Ömer'den Muhammed Bayraktar Bey kardeşim, Murat Ümit Koçgür için ve Uğurcan Yılmaz'a, Kadir Bayraktar ve Mert Alıcı armağan olsun demiş dinleyicimiz. Bir mesaj daha paylaşalım. Selam hayırlı geceler, sıradaki parça Ablam Sayım'e Böcü'ye gelsin demiş.

şarkımızla sizleri baş başa bırakalım. Mesaj göndermeyin arkadaşlar. Yani bayağı bir mesajımız var. Herhalde bu sefer bittiği yerde bitireceğiz gibi.

Artık ne duamsın ne de bedduamsın. Selami Şahin'i geride bıraktık sevgili dinleyenler. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla birlikteliğimiz tümümüz ile devam ediyor. Sırayı Ümit ve Sen'e bırakacağız. Güzel bir şarkı geliyor şimdi. Allah Allah! İyi yayınlar, hayırlı akşamlar. Sıradaki şarkı sevdiğim, hasretim, hasretimin adı Kadir Çelik'e armağan olsun demiş.

0: Beni çok seviyorum, aslar eşim diyerek mesajını sonlandırmış. İyi akşamlar, ben Burak Yılmaz, sıradaki şarkı Aslan abim Mert Gezer'e gelsin demişler. İyi yayınlar, sıradaki tüm şarkılar kardeşim Berkay Zabunoğlu'na gelsin demiş. Seni çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış. Sıradaki şarkı oğlum Berkay Zabunoğlu için gelsin demiş. Mutluhan Tuğan'ın Zehir, sıradaki parça Silifke'deki Aslan babam Mustafa Zehir'e gelsin diyerek mesajını sonlandırmış. İyi akşamlar Fırat, ben Adınalı Mehmet, hayatıma anlam katan, nefes alıp verme sebebim olan küçüğüme sıradaki tüm aşk şarkıları armağan olsun. Zehram seni sevdiğini bir an bile aklından çıkarma demiş. İyi akşamlar Fırat, ben Mehmet Açıkbay, sıradaki şarkı Silifke'de olan Suat Fuat Tekere, Recai Sözay, Mert Kalle, Kerem Kaçar, Resulcan, Şahin, Nazmi, Eltem, Uğur Tazegül ve Duman Doğan dayıma gelsin demiş. İyi akşamlar, yayınlar annesinin biriciği Berkay için tüm şarkılar armağan olsun, seni seviyorum oğlum demiş. İyi yayınlar, ben Alişan Alcan, sıradaki şarkılar Beysat Demir Yılmaz, Doğan Demir Yılmaz, Erol Üşenmez, Ali Dölek, Yaşar Kimsesiz, Özgür Su, Tolga Dal, İsmail Ekeş, Mert Tık, Murat Ersin Barış, Mehmet Kurnaz, Furkan Kılıç ve babam İsmail Alşan'a armağan olsun demiş dinleyicimiz.
1: Sıradaki şarkı Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarından tüm dinleyicilere armağan oluyor.

0: de mesaj göndermeyin diyoruz arkadaşlar. Hala mesajlar gelmeye devam ediyor. Yetiştiği yere kadar okuyacağım. Artık yetişemeyenler kalacak. Haberiniz olsun hani. Göndermeyin dedikten sonra siz hala gönderiyorsunuz çünkü. Yapacak hiçbir şey yok. İyi akşamlar abi, ben Tuğba Söylek. Tüm şarkılar benden Selman'a ve tüm dinleyicilere armağan olsun demiş dinleyicimiz. Yayınlar Fırat Bey, ben Ali Akar. Sıradaki tüm şarkılar kardeşlerim Hüseyin Akar'a, Kemal Demir'e ve Duran Kaya'ya armağan olsun demişler. İyi akşamlar abi, sıradaki şarkı önce canım babam Berkay Zabunoğlu'na, Mustafa Yeşil Yaprak abim ve tüm dostlara armağan olsun demiş. İyi akşamlar abi, sevdiğimin Mert Ömer Arıcı'ya Şiire Gazele şarkısını armağan ediyorum. Seni çok seviyorum nişanlım inşallah. Bir an önce kavuşacağız. Hayatımın anlamı Allah'a emanet ol demiş. Evet, benimkini okumadın mı diye mesajı göndermiş sevgili dinleyicimiz ama. Yani 20.08'de göndermişsin ilk mesajını. Sonrasında da bunu abi benimkini okumadın diye yazdığın için bu saate kaldı mesajın. İyi yayınlar, ben Fatma Kaya. Söyledik şarkılar çok can parçam. Aysel Alşan'ı, Alişan Alşan, arkadaşları Berin Özlem, Kaya Kıran'ı armağan olsun demiş. Güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakalım. Bülent abla Diva, alışacağım diyecek. Sonrasında da son şarkımızla karşınızda olacağız. Birkaç tane mesaj okuyacağım. Gerisi kalacak artık.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Yürü be, Allah'ına kurban.
3: Mersin efendim. 104.6. Sıradaki şarkı Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarından tüm dinleyicilere armağan oluyor.

Yaşama ya alışacağım. Bülent ablayı, Diva'yı geride bıraktık sevgili dostlar. Son şarkımız Yaşayan Efsane Cengiz Kurtoğlu'ndan gelecek. Selamlar. Sıradaki şarkılar canım oğlum Mustafa Can Yerli ve değerli arkadaşlar Ömür Kara, Ömür Can ve benden Bediran Dölek için armağan olsun. Serhat Uygun, Seyfettin Tokmak, Ulaş Dimli, Hasan Boşkır, Selcan Bulut için gelsin demişler. İyi akşamlar, biz Ali Ensar Dölek, Eylül Ela Dölek, Berna Nur Dölek için sıradaki şarkılar armağan olsun. Biricik babamız Ali Dölek için gelsin, seni çok seviyoruz babacığım diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Seni yıldızlara benzetiyorum, onlar kadar uzak, onlar kadar erişilmezsin ama bir farkın var, onlar milyonlarca, sen bir tanesin. Burak Çetinkaya'dan Sebahat Avan'a sıradaki şarkılar gelsin demiş dinleyicimiz. İyi yayınlar, ben Mehtap Köroğlu, sıradaki şarkılar oğlum Erol Üşenmez'e, manevi oğlum Cihan Çakı'ya, Doğan Demir Yılmaz'a ve Doruk Üşenmez'e gelsin demişler. Hala mesajlar var ama yetiştiremeyeceğiz arkadaşlar ve hala da gelmeye devam ediyor. Geçen hafta programa başlarken söylemiştin değil mi, sezon finaline başladığımızda? Hani bu iyi günlerimiz, yani 150-200 tane mesaj gelecek, yetiştiremeyeceğiz demiştim ve dediğimde oldu işte. Ya ben yine de elimden geldiği kadarınca birçoğunu yetiştirmeye çalıştım şimdiye kadar ama artık baktım olmuyor. Hep saatimizi aşıyoruz ve çok fazla mesaj okuyoruz. O yüzden burada bitireceğim. Kalanlar kaldı artık, kusura bakmayın. Ha bir de şunu söyleyeyim, bir tane mesaj atıyorsunuz ya, okundu. İkincisini atmayın ki mesaj atıp da okunmayan dinleyicimizin hakkına girmeyelim. Bunu sizden rica ediyorum. Herkes birer tane göndersin. Herkesin mesajı ulaşması gereken yere ulaşsın. Efendim, katkılarından dolayı Erzurum'un meşhur cağ kebabına teşekkür ediyoruz. Saygılarımızı gönderiyoruz. Erzurum'un meşhur cağ kebabı Silifke Atayurt'ta ve yeni şubesiyle yeni Mezitli Belediyesi hemen yanında. Mersin'de tabii ki. Sevgili Abdülsamit ve ekibine buradan selamlarımızı gönderelim. İyi akşamlar, kolay gelsin, dileklerimizi iletelim. Yarın saatler 20'yi gösterdiğinde tekrardan birlikte olacağız. Görüşünce de hepinize selamlar, saygılar. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.

gece gözyaşım aktı sevgilim. Görünce gözyaşım aktı sevgilim.

Bahar çiçeklerini sunar gözünün bahçelerine. Yaz sıcak bir dokunuştur vücuduna. Güz gelir, dünya buruşur mu ne? Karlar yağar başına kışın. Zaman geç olmasın. Başlamadan ötmeye gece kuşları, ses ver gündüz gözüyle. Çünkü ben sana her şeyi sunuyorum. Dört mevsimi ve bilmediklerini. Dışarı çık. Sana çarpılıp sana bölünen parçalarımı bulacaksın çiçek tozlarında. Dokularına sineceğim sımsıcak. Ayağının altında kıtırdayan yaprak benim. Ve başının üstünde direniyorum düşmemek için. Sana ben her şeyi sunuyorum. Bilmediğin diyarlarda tanıdık dostların var. Onlardan selam getiriyorum. Kaçırdığın kuşun kanadındayım. Ve bilmeden ne olduğumu kafese kapatmaya çalıştım. Sana ben her şeyi sunuyorum. Tüm zamansızlıkları içinde sevginin sana ilanı aşk ediyorum.

seni kimden sorup da bulacağım. Belki de ömür boyu yoluna bakacağım. Bendeki son resminle teselli bulacağım. Kim bilir, belki bir gün mum gibi söneceğim. Belki de hasretimden zamansız böleceğim.

Param olmasa da beni sevebilir misin? Ben açken sen tok gezebilir misin? Benden daha güzel ve yakışıklı birisi beni sana unutturabilir mi? Paylaşmanın asaletini bencilliğin çirkinliğine tercih edebilir misin? Cevap ver.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler başlıyor. Sevgi Selim'de Ezgiler.
1: Herkese merhabalar. Mersin'in en sevilen, en çok dinlenen ve en kaliteli radyosu. Mersin FM'deyiz. Ben Selin. Özbay Kurtarma katkılarıyla hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza başlıyoruz. Gün sabrettim. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikte olacağız. Ve birbirinden güzel şarkılar dinleyeceğiz sizlerle. Bugün şarkılarımı gerçekten özenle seçtim sizler için. Gittim sensiz yatamam. Kendimi kaybettim. Yani bugün çalacağım bütün şarkıları Özbay Kurtarma'ya Ali Özbay ekibi ve tabii ki müşterilerine armağan ediyorum. Hayırlı işler diliyorum kendilerine.

Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Evde misiniz? Yolda mısınız? Bizimle paylaşın. 0538 273 66 66 0538 273 66 66 Dön diyemem diyeceğiz. Sizleri İrem Yüral'la baş başa bırakıyorum.

0: insanın içinde söyleyemediği o kadar çok şey var ki aslında dön diyemiyor. Gel diyemiyor ama bir yandan da karşısındaki kişinin kendisini anlamasını bekliyor.
1: Dolaştığım yollarda.
0: İşte bazen gururdan, bazen kırgınlıktan insan söylemek istediklerini içine atıyor, susuyor ama aslında içinden keşke gelsen diyor. Kalbinden atmaya çalışıyor ama ne kadar uğraşırsa uğraşsın olmuyor. Bir de şu var, gelirsin zannettim. İnsan en çok da beklediği kişinin gelmediğini anlayınca kırılıyor. Bu şarkıda da biraz o bekleyişi söyleyemediğin halde hala içinde taşıdığın o sevgiyi hissediyoruz.
1: Unutmak kolay demiştin.
0: Ne hissediyorsanız bir şarkısı var. Ve burada herkesin bir şarkısı var. Sizler de mesajlarınızı ve istek şarkılarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz.
1: Sen unut beni, yeter ki benden isteme.
0: Unutamadığım Cenk Eren yorumuyla sizlerle.
2: Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Yine

0: Gözlerimde yaş, kalbimde sızı. Unutamadığım seni dedik. Bir güzel şarkıyı daha geride bıraktık. İşte özlem gerçekten yıllar geçse de bazen dinmiyor. Hayatımıza devam ediyoruz. Hayatımıza devam ediyor gibi görünüyoruz ama bazı anılar var ki hiç silinmiyor. Hele bir de karşı taraf yeni bir hayat kurmuşsa geride kalan için kabullenmek daha da zor olabiliyor.
1: Adım gibi biliyorum yine bana.
0: Bu şarkımızı da
1: geçer.
0: Muhteşem üçlü kadrosuna armağan ediyorum. Şu anda bizi dinliyorlarmış. Selamlarımızı gönderelim ve kolaylıklar dileyelim. Tabii okulların da açılmasıyla birlikte işleri zorlaştı. Koşuşturmaca devam ediyor. Tekrardan kolaylıklar diliyorum kendilerine.

0: Ve bir istek şarkıyla devam ediyorum programa. Merhaba, Selin Hanım Mezitli'den selamlar. Müslüm Gürses ve Harika Avcı Olmaz Artık şarkısını tüm Mersin FM dinleyicilerine armağan ediyorum demişler. Bizden de size armağan olsun o zaman. Şimdi aslında benim bugün çalacağım bir Müslüm Gürses şarkısı vardı. Ama tabii ki çalmadan geçmeyeceğiz. Yani bugün iki tane Müslüm Baba şarkısı çalacağım sizlere. Çünkü onu özellikle seçtim ve dinletmek istiyorum size. Beğeneceğinize de eminim zaten.
1: Çağırma beni boş yere.
0: Dönemeyiz o günlere.
1: Dönemeyiz o günlere. Ayrıldık ya biz bir kere.
0: Olmaz artık, olmaz artık. İşte bazen bir ilişki öyle bir noktaya geliyor ki yeniden denemek bile insanın gözünde anlamsız bir hale geliyor. Ya bir de birlikte çok şey yaşıyorsun, çok çile çekiyorsun hatta. Bunlar da çok önemli ama yine de yolun sonunda o herkes bambaşka bir yere gidiyor. Yani yollar ayrılıyor aslında. Ve dönemeyiz o günlere sözü de aslında her şeyi anlatıyor.
1: Bir bütündük.
0: Eskisi gibi olmak kolay değil.
1: Kalbimize hasret gördüm.
0: Yani çok büyük bir kabulleniş var aslında.
1: Bir değil bin çile gördük. Ah, olmaz artık.
0: Şimdi sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakıyorum.
2: Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
3: Sevgi Selin'de ezgiler.

Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, şu an bizi yolda dinleyen bir dinleyicimiz var. Arabada frekansta sana denk geldim. Bu şarkı benden dükkanda evrak bekleyen ortağım Şahin'e gelsin demişler ve bizden bir Özcan Deniz şarkısı istemişler. En güzel şarkılar sizlere armağan olsun diyelim ve kolaylıklar dileyelim. Burada herkesin bir şarkısı var. Sizler de mesajlarınızı ve istek şarkılarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Dön desem Özcan Deniz sizlerle.

0: daha ne diyebilirsin ki? Dön demişsin. Daha ne olabilir? Bir yandan artık bitti diyorsun. Bir yandan da sevdiğin insana dönüp gel seni ne kadar özlediğimi bir bilsen demek istiyorsun. Söyleyecek o kadar çok sözün olup da bunların söylenmemesi var ya, işte insanı en çok o yoruyor.
1: Tüten bacam tütmez oldu. Gönül kuş.
0: Şimdi güzel bir Sibel Can şarkısı dinleyeceğiz. Bu şarkımızı Özbay Kurtarmaya, Ali Özbay ekibi ve müşterilerine armağan ediyorum.
1: Bitmez oldu kalbim.
0: Katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Sibel Can sizlerle.

İyi yayınlar. Sıradaki şarkı tüm deniz sevdalılarına ve tayfama gelsin. Balıkçı Ferit ben demişler. Ferit abimize selamlarımızı gönderelim o zaman. Kolaylıklar diliyorum sizlere.

0: inanılmaz bir şarkı dinleyeceğiz şimdi sizlerle. Kendimi ben bile tanıyamıyorum. İçimde bir çöküş, bir heyelan. Sanki taşa toprağa bulanıyorum. Serkan Kaya, aşk ne demek bilen var mı sizlerle?
1: Sevgi Selin'de Ezgiler.

Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Ve şimdi reklamlardan önceki son şarkımız. İyi yayınlar Selin Hanım, kolay gelsin Eren ben. Götür beni gittiğin yere şarkısını şu an işte yoğun bir şekilde çalışan canım sevgilim Aslı'ya göndermek aşkım istiyorum demişler. Seni çok seviyorum bir tanem diye de eklemiş dinleyicimiz.
1: Aşkımdır beni yaşat.
0: Şimdi Ferhat Göçer yorumuyla dinleyeceğiz bu şarkımızı. Sizler de mesajlarınızı ve istek şarkılarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz. Bizler de mesajlarınızı sizlerle ve sevdiklerinizle paylaşabiliriz.
2: Selin yayında.

0: gelsin mi istiyorsun?
1: No, sen hazırsın zaten.
0: Ben hazır falan değilim. Senin cümlelerin buraya getirdi bunu.
1: Bence senin doğrusu bu, gerçekten.

Özbay kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selim'de Ezgiler. Özbay kurtarma katkılarıyla Ezgiler devam ediyor.

yanımda. Reklamlarımızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6'sında sevgilinde Ezgiler programındayız. Programımıza Özbel Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Eğer çaylarınızı, kahvelerinizi aldıysanız birbirinden güzel şarkıyla devam edebilirsiniz. Bu şarkıyı da çok seviyorum. Çok naif bir şarkı bence. Yani tabii ki hepimizin zor zamanı oluyor. Başka türlüsü imkansız ama insan zor dönemden geçerken de yanında sadece huzur bulabileceği birini arıyor aslında. Bu şarkıda da yani anlıyoruz ki çok yorulmuş, çok şey yaşamış birinin kalbinde bana da bir yer var diye bir seslenişi. Ya öyle büyük şeyler istemiyor aslında. Biraz sevgi, biraz huzur ve kendine ait hissedebileceği bir yer istiyor. Tanrı misafiriyim diye de anlamlandırıyor bunu. Zaten o da bize çok şey anlatıyor. Hepimiz Tanrı misafiriyiz aslında. Yıllarca yükünü taşımış bir kalbin sonunda dinlenebileceği bir yuva araması gibi. Ben Tanrı misafiriyim, yersiz bir garibim. Bana bir yer ver kalbinde benimdir diyeyim. Harika bir şarkı. Bu şarkıyı şu an radyoları başında bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize de armağan ediyorum. Ercan Turgut, Tanrı Misafiri sizlerle.

Programımıza Özver Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Kolay gelsin Murat ben demişler. Sıradaki şarkı tüm direksiyon sallayan nakliyeci ve çekici esnafı ustalara armağanımız olsun. Hayırlı yolculuklar diliyorum demişler. Selamlarımızı gönderelim. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Tadım kalmadı sensiz. Şimdi hep birlikte bu güzel şarkımızı dinleyelim.

0: Sensizlik üstüme bir çığ gibi çöktü. Yardım et ne olur, çaresizim ben. Sen olmadan da yaşanmaz diyen, ayrılığın ağırlığını gerçekten üzerinde hisseden birinin çaresizliği vardı bu şarkımızda. Ben seni yüreğime yazdım, Emrah sizlerleydi.
1: Kahrım büyük, ne gösterecek zaman belli
0: ol. Ama geçecek diyeceğiz.
1: Umudun olmadan.
0: Şarkılar da birbirini çok güzel tamamladı bu arada.
1: Saati dolmadan.
0: Zaten geçmeyen hiçbir şey yok, emin olabilirsiniz. Bu hayatta her şey geçiyor. Ve siz üzgünsünüz diye de dünya dönmeyi durdurmuyor maalesef.
1: Yine bitecek.
0: Bu da tabii ki insana dayanma gücü veriyor.
1: Bitmez gibi gelen gece.
0: Doğru kullanıldığında her şeyin üstesinden gelebiliyorsunuz.
1: Seni ama geçer.
0: Şimdi hep birlikte bu güzel şarkımızı dinleyelim. Derya Bedavacı, sizlerle radyonuz Mersin FM'de.

0: Özbay kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selim'de Ezgiler. Özbay kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selim'de Ezgiler.
1: Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Selim'de Ezgiler programındayız. Reklamlarımızı geride bıraktık. Programımıza Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz.

ve çok güzel bir şarkı dinleyeceğiz sizlerle. Sizler de bizlere mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımızdan. Ne hissediyorsanız bir şarkısı vardır. Ve burada herkesin bir şarkısı var. Bizlere mesajlarınızı ulaştırın. Bizler de mesajlarınızı sizlerle ve sevdiklerinizle paylaşalım. Söyleyemedim Eylem Aktaş sizlerle.

Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: bile ona ne kadar sevdiğini söyleyemiyor. İşte sonra da içinde koskoca bir söyleyemedim kalıyor. Ama hiç merak etmeyin. Biz sizin için
1: Üzmedim.
0: Yani bizlerle mesajlarınızı paylaşabilirsiniz.
1: Hiçbir gün
0: biz de duyururuz yani burada. 0538 273 66 66 mesajlarınız ve istek şarkılarınız için bizlere ulaşabilirsiniz. Merhaba, Mersin İl Göç İdaresi personeli olarak yazıyoruz. Sıradaki en güzel şarkıları Cafer Bey'e armağan ediyoruz demişler.
1: Hiçbir gün
0: bizler de kolaylıklar diliyoruz sizlere ve birlikte bu güzel şarkımızı dinliyoruz.

0: Birbirinden güzel şarkılarla programımıza devam ediyoruz. Merhabalar, ben Adana'dan Murat. Senden Yıldız Tilbe Gülüm şarkısını rica ediyorum. Çalarsan çok mutlu olurum. Bu güzel eser canımdan çok sevdiğim kızım Elif'e. Hayat arkadaşım Ayşe'ye, özellikle sana ve tüm sevenlere armağan olsun. İyi ki varsınız, sevgiler demişler. Teşekkür ediyorum. Benden de sizlere ve tüm dinleyicilerimize armağan olsun.
1: Hayalimden gitmiyor ki o çocuk.
0: Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz.
2: Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

Ve şimdi reklamlardan önceki son şarkımız. Değerli desteklerinden dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. Tüm güzel şarkıları da kendilerine armağan ediyorum. Şimdi çok güzel bir şarkı dinleyeceğiz. Sevme arkadaş diyeceğiz. Zaten aslında üstünde de pek konuşmaya gerek yok. Şarkı o kadar güzel ve sözleri de o kadar güzel ki. Zaten her şeyi anlatıyor. Sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakıyorum.

Reklamlarımızı geride bıraktık. Ayrıca programımızın da yaklaşık son bir saatine girmiş bulunuyoruz. Çok güzel bir düet dinleyeceğiz sizlerle, Baha ve Tan Taşçı. Bazen herhangi bir şeye yıllarını veriyorsun ama sonunda dönüp ben bunca şeyi neden yaşadım diye kendine soruyorsun. Ve kapılarını da kapatıyorsun aynı zamanda. Kimseyi içeri almak istemiyorsun. Çünkü aynı şeyleri yeniden yaşamaktan korkuyorsun. Aynı zamanda unuttum demek de her zaman gerçekten unutmak anlamına gelmiyor. Bazen insan sadece daha fazla kırılmamak için kalbinin kapısını kapatıyor.

0: Geri diyen Baha ve Tantaşçı, bir yandan da bir görsem de Allah alsın canımı diyen Müslüm Baba. İşte şarkılar böyle. Her duyguya hitap ediyor, her kitleye, her kesime, her şeye hitap edebiliyor. Aslında programın başında bir istek şarkım vardı. O yüzden Müslüm Gürses çalmıştık Harika Avcı'yla şarkısını. Ama ben bu şarkıyı bir gün öncesinden seçip klasörüme koyduğum için bu şarkının kaçarı yoktu yani. Bunu sizlere dinletmek istiyorum çünkü.
1: Seneler geçti, sevdiğim gurbete.
0: Ne hissediyorsanız bir şarkısı vardır ve burada herkesin bir şarkısı var. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Bu şarkıda benden tüm Mersin FM dinleyicilerine armağan olsun. Gitti gideli sizlerle.

bir haber, bir selam bekliyorsun ama zaman geçtikçe o sessizlik daha da ağır geliyor, günler geçiyor. Mevsimler değişiyor ama insanın içindeki hasret de bir türlü geçmiyor. Hele bir de yanında derdini anlatacak, gözyaşını silecek kimse yoksa gurbet daha da zor geliyor. Merhaba Selin Hanım, Buket ben. Sıradaki şarkıyı tüm müşteri temsilcisi arkadaşlarıma gönderiyorum demişler. Bizler de selamlarımızı gönderelim. Beni unutma DJ Sezen Aksu sizlerle radyonuzda.

Çok güzel bir şarkıyla daha devam ediyoruz. Kolay gelsin İbrahim Erkal. Unutulanlar şarkısını çalarsanız çok mutlu oluruz. Çamlı Yayla'dan selamlar, sevgiler demişler. Ya, o kadar güzel bir şarkı ki gerçekten. Unutulanlar da unutur. Anlarsın unutulmak nasıl bir şey. Bu şarkıdan sonra da bir reklam aramız olacak.

sen kal böylece. İnan ne sitemim ne de ahım var. Sanma ki tükenmez, bitmez bu gece. Benim Allah'ım var, ne gamım var. Senin yakacağın

Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ayrıca yavaş yavaş da programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Şimdi bir istek şarkım var. Hemen mesajını da paylaşayım sizlerle. Selin Hanım, Seyfi Doğanay Bırakmadı Sevdan Beni şarkısını rica edebilir miyim? Tüm Mersin FM dinleyicilerine armağan olsun, hayırlı yayınlar, iyi çalışmalar, saygılarımla demişler. Selamlarımızı gönderelim. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz. Burada herkesin bir şarkısı var diyorum ve sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakıyorum.

Kamran Akkor'u geride bıraktık. Programımıza Metin Şentürk'le devam ediyoruz. Bir resim saklarım kalbimde, ucundan birazcık yırtılmış. Başını öne eğmiş yine güzel kız. Güzel kız utanmış diyeceğiz. Aslında bazı anılarla ve şarkılarla ve o fotoğraflarla olan bağlantılar bizi birazcık üzebiliyor. O fotoğraflar ve şarkılar özellikle. İkisi de bir araya geliyorsa inanılmaz. Yani o fotoğrafın kendisinden çok bizi hatırlattıkları aslında dokunuyor bize. O anı, o günü, yanında olan insanları tekrar hatırlıyorsun. Fotoğraf olduğu yerde duruyor ama senin aklında bambaşka bir hikaye canlanıyor. Hele sevdiğin birine aitse. Unutma. Bir fotoğrafa bakıp geçmişi yeniden hatırlamak. Kalbimde. Ve o kişiyi hala kalbinde taşımayı da anlatıyor bu şarkı bize. Yavaş yavaş da programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Artık son şarkılarımız. Unutmam ben seni. Unutma beni. Metin Şentürk sizlerle. Radyonuz Mersin FM'de.

0: Unutma. Unutma beni.
1: Ve programımızın son şarkısı. Yaklaşık 3 saat boyunca birbirinden güzel şarkılar dinledik sizlerle. Sevgi Selin'de Ezgiler programımız her gün 13-16 saatleri arasında. Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Mesaj gönderen ve mesajlarıyla programıma katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Ayrıca şarkı istekleriyle de katkı sağlayan, katılım gösteren herkese çok teşekkür ediyorum. Şimdi sizleri son şarkımızla baş başa bırakacağım. Gitme kal diyemedim bu ayrılık. Yarın saat 1'de görüşmek üzere.

0: sevgi selinde ezgiler sona. Sevgi selinde ezgiler.
1: Babalar Restali başlıyor.
2: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Restali'ndesiniz. Ben sunucunuz Zeynep. Her gün saatleriniz 16'yı gösterdiğinde bir saat boyunca arabeskin en baba, en güzel restallerini dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında buluşuyoruz. Zeynep'le Babalar Restali başladı. Orhan Gencebay'la başlıyoruz. Nereden bileceksin diyecek Orhan Baba. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

Orhan Gencebay resiteliyle devam ediyoruz programımıza. Aşksa cimrilik olmaz diyecek. Aşk gerçekten ne cimriliği ne de gururu taşıyabilecek kadar güçlü. Çünkü bunlar doyumsuz duygulardır. Aşkta cimrilik olmaz sevdiğim. Aşk sevgiyle büyür, doymaz. Aşk ilgiyle büyür, doymaz diyecek. Zaten doyumsuz olmasa aşk olmazdı. Aşk hep aşırılıkların duygusu oluyor. Aşkta cimrilik olmaz. Orhan Gencebay sizlerle birlikte olacak. Ardından kısa bir reklam arasına gideceğiz. Reklamlardan sonra yine sizlerle birlikte arabeskin en baba resitallerini dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında buluşalım. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

0: Babalar Resitali, devam edecek. Babalar Resitali, devam ediyor.
1: Reklamların ardından programımız son hızıyla devam ediyor. Babalar Resitali'ndesiniz. Mersin FM'desiniz.
2: Mersin FM 104.6.
1: Konumuz belliyse şimdi Ferdi Baba'dan harika bir resitalle sizlerleyiz. Sen benden dertlisin, ben de senden dertliyim diyecek şimdi radyoları başında. Hüzünlü, gözleri dolu dolu olan kim varsa bakışlarındaki dalgınlığa bir fon müzik alalım diye geldik. Ferdi Tayfur sen benden dertlisin diyecek. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

Bugün bayağı damardan ağır ağır şarkılarla ilerliyoruz. Ferdi Tayfur, sensizlik çöküverdi uzanan sahillere diyecek. Bu güzel Mersin akşamında sahilde gezip yolda olanlar için gelsin bu güzel şarkı. Ferdi Tayfur, bağ bozumu diyecek. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

0: yerde yağmur var mı? Kar başladı mı? Yoksa göndereyim sana, göndereyim gözyaşlarımı. Sensizlik çöküverdi o zaman sahip.
1: Babalar resitali.

Radyosu başında özleyen kalpler buradaysa Ümit Besen'den onlara çok güzel bir şarkı geliyor. Sana hasret gideceğim diyecek. Sizlerle birlikte bu güzel şarkıyı baş başa bırakıyorum.

0: Gitar Resitali.
1: Babalar Resitali'nin olmazsa olmaz iki şeyi var. Bir Taverna Resitali, diğeri de Müslüm Baba Resitali. Şimdi sizlerle Müslüm Gürses, Gel Bahtım Kar Beyaz diyecek.
2: Mersin FM
3: 104.6.
0: Damarsa damar, işte o kadar.

0: Babalar Resitali.
1: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo.
2: Mersin FM 104.6
1: frekansında sizlerle birlikteydik. Babalar Resitali'nde arabeskin en baba sanatçılarından en güzel resitalleri dinledik birlikte. Şimdi de son olarak Taverna Resitali'ndeyiz. Arif Susam, elimde duran fotoğrafın diyecek. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum. Tekrar görüşene dek hoşça kalın, iyi akşamlar diyorum. Yarın yine saatler 16'yı gösterdiğinde Mersin FM 104.6 frekansında buluşalım. Hoşça kalın, iyi akşamlar.

sense hala hayal. Elinde duran fotoğrafım.